Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Adler mundaq degen, bir adamın tallışı xayişçallıqı ege boludu, onun tallaydığını kişilik turmuş nişanını əməlgə aşırışqı payıdılıq işladır. Bundaq adamlar pırsat gelgende çoxum özgü payıdılıq yolunu tallayalaydı. Şundaqla mənilik, muvaffaqiyyətlik turmuş keçiriş ehtimallıqı naiti çoğun boludu. Lekin həmişə məyüzlü keyfiyyatıqı çöküp kəsə, pırsat gelgen tağdırdımı onu tutuviliş ixtidarı bomaydı. Həm pırsatını qoldun berib qoydu. Tehimi pasıp boğalla, pırsatını çın tutalmayla qalmasdın, hatta çüşküllük içide özünü tartalmay tuyuq yolu kırıp qalıdı. Çubaylıqı bilan Xanbaylıqı uruşıda Liobang tarpıdan mağlup kılıngan Shangyu 800 kişilik atlı koşunu başlap, qat-muqat muasırını bözüp çıxıdı. Yol boyu düşmanın qoğulap zərbi berişiga uçurap, ən axırda öz yalğız Wujang daryası boyuğa kelidi. Wujang Qarabulxanısının başlıqı onunğa daryadan tezrek ötüşünü tavsiye kılıdı. Çünkü daryanın şarkı Shangyu'nun zımını bolup, o hayat bolsala çoxum yana başqadan qat kötürəlaydı. Amma Shangyu mayuslengen alda, Jangdongdaki aqsaqqallar bu 800 kişilik atlıq qoşundakilərni mağa haval qılğa edi. Hala bugünkü kəgəndə, mən bir mu adamını hayat qaytırıp keləmidim. Jangdongğa barğan taqdırdımı, ula bilan qaysı yüzüm bilan körüşümən, dəb cavab berdi. Mayuslengen Shangyu'nun əsildə qeçib qutuluş pırsatı bar edi, lekin o bu pırsatını qoldun berib qoydu. Şundaqla, o Jangdongdaki aqsaqqallar bilan qaytı körüşge yüzü çıdımay, gebini tügütüp olubla qılıcını suğurup özünü öldürüp alıdı. Eğer o bunca mayuslenmeyen bolsa, özünün muşu batırlıqı bilen, belgim kiyin yanı baş götürüp çıxış ihtimallıqı yok mu emez edi. Kişilik hayatta dağdam yol yok, onsızlık ve mağlubiyetki yüzülünüş bizden zörür dərisligimiz. Biz ümitsizlensek bulmaydı. Asallıqca vazgeçsek teyxama bulmaydı. Biz özümüzün kişilik hayat nişanımızını əsli çın saxlap, mağlubiyetin savaq edip, özlüksüz uygun işimiz hem özüp yetilişimiz gerek. Pekat muşunda kılgandala, kiyenki qaytımlıq pırsat gelgende, biz andın onu teyximi çın tutalayımız. Pırsat çüşkün kişilerge mənsup olmaydı, pekat batur kişilerle kişilik hayatının yukur pəllisi de turalaydı. Boran çapğında baş eğmeslik, çüşkünlük səbəbidən vazgeçmeslik gerek. Boran çapğın, qar yamğurdun kiyin, yanıla həsən üsən çıxıdı. Pekat könlünüzgü pükkən arzuyunuz bozula, o çoxum vücudqı çıxıdı. Pırsat ümit var kişilerge mənsup oludu. Fakat ümit varlığı tolgan, aktif alğı ilgirlaydıgan kişilerle pırsatını çın tutup, güzel kəlgüsünü yarıt alaydı. Mayuslanman, batırlıq bile alğı ilgirlaş, siz biz mağdığan doğru yol. Biz özümüzden ıqtidarıgı işin işimiz gerek. Batırlıq bile alğı intilgen dila, andın şallıq neticilerini kolgu keltir alayımız. Hayat tolumu kısqa, şunun üçün bəzi işlerge artıqca bək ah orman.

Nurgun kişiler, ben nimişki fırsatını kör almayman deydi. Fırsat asmandan düşmeydi, belki özümüz kolu keltürümüz. Fakat meyuslenmeyen adamlar fırsatını tutalaydı. Fırsat mı, fakat meyuslenmeyen kişilerin aldıdılı namayen boludu. Eğer biz ızcıl ümitsizlik ve meyuslik işletiyorsak, fırsat sizden aldığınızı kegen tağdırdı mı, siz onu tosalgı odap karaysız. Adamın tepekörü bedenini kontrol kılıdı, sizden tepekörünüz aktif olsa, bedeniniz aktif küşkü toludu. Xuddi iğiz takı yamaş kandı mı, tüz yerde mağanda kez kılış, sizden tepekörünüz pasıp olsa, bedeninizge meyusliknin pasıp energiyesi tolup gedudu. Cim yürüsünüz mü, xuddi sunu kongu oxşaş, uşanşan teğide besilip kılıp, medalyal mağanda ek tuyuğudu bolısız. Fırsatını çın tutuş üçün bedendeki pasıp energiyeni pakız tazlap, bir çıkış iğizi içip, onu hareketlendirip, en ahırda çıkış iğizden tazlap çıkırıp etiş gerek. Özünüzün tepekür usulunu özgertişke orunu peyken. Meselen, meselge aktif yüzülünüp, halkılı çağrısını deyip çıkıp, pasıp energiyenin payda buluşunu azaydın. Fırsat, xuddi bir uçar kanat kokşaydı, toxtavsız uçup yürüydü. Hergiz meyuslik aldı da toxtap kanmaydı. Çünkü meyuslük sizge fakat karanğılığını körüstüdü, meyuslenge vaqtta fırsatının mevcutluğunu körenmeysiz. Hatta özünüzün kımıtını mı körenmeysiz. Şuna, ümitsizlenmen, hergiz mu özünüzünü, mən yeşlemesi yok adam, dap oylu olman.

Fırsat asan kolga kemeydu, fırsatını çın tutsanız, nişanınızı, arzuyanızı əmelge aşırıp, turmuşunuzu teyhimi güzel kılalaysız. Ondaq da, fırsatını kandaq çın tutuş gerek, tövendik usullarını sınav baksanız boludu. Birinci, aktif ruhi halatını saxlaş. Aktif ruhi halat, sizni fırsatını teyhimi sazgırlık bilen baykaşqa, həm də fırsatını çın tutuduğun casaret və işençge ege kılıdu. Ügünüş və üsüp yetiliş halatını saxlaş. Kitap okuş, yeni maharetlerini ögünüş, nazar dairesini kengaytış qatarlıq usulla bilen özünün iktidari ve sapasını yoğur götürgülü boludu. Özünün rekabet gücünü aşırganda, fırsatını teximi asan çan tutkulu boludu. Üçüncü, kişilik münasifet ornıdış. İctimai alaqa, türlük faaliyetlerge, ya ki ictimai təşkilatlağı katnışış qatarlıq usulla arqılıq kişilik münasifet ornatkılı boludu. O boğandıla siz teximi asan fırsatki erişeleysiz. Teximi köp uçur ve baylıqlarını düşünəleysiz. Tördüncü, her vaqt hoşar buluş. Fırsat daim birdemlik boludu. Fırsat kegan aman, vaxtı da çın tutuş gerek. Şuna her vaqt hoşar bulup, her kandaq bir fırsatını koldun berip koymaslı gerek.

Muhimi, özünü taşlıb etiş adamın özünün kıymeti ve izzet hürmetini yoktudu. Bir adam hiç iş kılmay yetib etişini talısa, özüge boğan tonuşu ve hürmetini yoktub, gururi ve şençisi töverleydu. Bu xil ruhi halat adamni özünü kemsitiş ve yarı yüleksiz qalganda kez kıldırıp, özünün arzusu ve nişanını hakiki emelge aşıralmaydıgan kıp koydu. Hayat bir kıtımlı kıska arlıqı yürüyüş emez, belki marafıncı yürüyüş kokşaydı. Bunun üçün səvirçallıq ve çıdamçallıq gerek. Yıkılış pekat birdemlik səvirlikten boğan, biz oranımızdan ders durup, devamlıq alğı ilgirli səkla çoku muvapıqiyet kazın alayımız. Kişilik hayat yolu da biz cesaretlik buluşumuz ve küşlük iradegi ilgi buluşumuz. Kıyınçılıq ve umutsuzluklarını üzlüksüz yenişimiz gerek. Şundala, en ahırda muvapıqiyet şerbige erişeleyimiz. Eğer hiç iş kılma yetib etişini talısanız, ondaqta özünüz oyduğan turmuşqa mängü erişelmesekiniz mümkün.

boşluğa kaldırmaydı. Daim muşundak vaqtta balla anısının kotuldaşlardan bizar boludu, ya ki anısının hayvi kılışı ve ayıplışı kuşarap, yalgandın çüşengen kıyapetke kırvelip beşin lanıştıdı. Absusun arlıqı çöki, muşunun oxşaş əhval yüzbergende o yana oxşaş hatalıq ötküzüdü. Bəzi işlani ana yana köp qetim desimu, bala özü hatalıq üstüde oylanmışsa ve pikir yürgüzmüsse, toğır düşünemeydi. Şundakla özünün hareketini kılıplaştıramaydı. Oxşaş hatalıqını qayt-qayt sadır kılıdı. Anı yana qayt-qayt təkidligende, bir xil yaman süpətlik ayrılışını şekillendirip, anı bilen bala işkilisi tən çarçaydı. Bu tapşırıq işləşki yetekçilik kılış cahatda teximi roşan ifadılınıdır.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radio dinleyicileri, Devletlik Statistik İdaresi Cungu Eşya Obroti ve Setibiliş Birleşmesi yakında Cungu'nun 5. aylık setibilişini başkuruş kürsetküçünü ilan kıldı. Kürsetküçünün ayan buluşça yasımcılıkların yürüyüşü umumi cahitin mukum bulup yeni kuvvet tezgen aygen. 5. ayda Cungu yasımcılıkların setibilişini başkuruş kürsetküçü 50% bulup yukarı noktada oturdu. Asaslık tür kürsetküçünün karganda işlep çıkarış kürsetküçü 51.2% buldu. Hem o da 3 ay 51%'ün yukarı seviyede yürüştü. Bu yasımcılık karxalları işlep çıkarış pahalıydının devamlı kengivatkallıkını körüstüp berdi. Noktalık kestbeden karganda yeni kuvvetin tereqiyatı devamlı yakışılınıp, tez kengiyiş vəziyeti varlık gelip, ıqtisatının yenilikka, sarxalıkı karab tereqi kılışı puhtı ilgiri sürüldü. 5. ayda yukarı texniki yasımcılıkı ve cabduk yasımcılıkının setibilişini başkuruş kürsetküçü ayrım 52.9% ve 52.1% bulup, 6. aydakiden 0.17 ve 0.13 point açtı. Yukarı texniki yasımcılıkı ve cabduk yasımcılıkının yeni eksport zagaz kürsetküçü 51%'ün yukarı bulup, çet al bazarı ihtiyacının xeylili güçlük ikkalikini namayan kaldı. Yasımcılıktan başka kesimlerin ahvalının karganda 5. ayda Cungu'nun yasımcılıktan başka soda faaliyetlerinin kürsetküçü 50.1% bulup, 6. aydakiden 0.17 point açtı. Yasımcılıktan başka kesimlerin umumi gülünüş seviyesi 6. aydakiden eşip, ticaret faaliyeti kengeyiş dairesiyle kayıtıp girdi. Mevlak silişki alakadar ul kuruluş faaliyetleri devamlı mukum açtı. Bayramlık istimalga alakadar sahalarının gülünüş seviyesi biraz örledi. Uçur mulazimetçiliki tez terakki kılış vəziyetini saxladı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilə, kesel körsütüş qiyin buluş məsələsini önümlük pəs etiş kerek. Muhbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər berirdi.
1: Asasi qatlamdiki doktorxanlarga barsa, xatırcam bolalmaslıq. 3A dərəcəlik doktorxanlarga barsa, doktorunun nömrünü alalmaslıq ızcıl türdə, amının kesel körsütüşi, davalanışıdiki baş ağırıq bolup geldi. 15-5 yıllık yirik plan toğırsızdiki təklifdə monolar oturuq quyuldu. Davalaş aparatlarının funksiyelik orni ve caylışını əlalaşdırıp, davalaş, sağlıklı sağlaş ulunu çıngıtış kuruluşunu yol koyuş gerek. Bu, amının kesel körsütüş qiyin buluş meselesini əl kılıştiki tüp tedbir hesaplanıdı. Hazırkı mesele kandak kılıp ulunu çıngıtış nişanını puxta əməliləşdiriş meselesidir. Çonçin şəhəri Şapınba rayonu tipik şəhər yeza birikmi tipidiki rayon buluş sübütü bilen, bununla davalaşını ravanlaştırış, xadımını ravanlaştırış, maliyyeni ravanlaştırış diyen cevabını verdi. Davalaş baylığını tövengi düşürüş, mülazimet iktidarını östürüş. Çongçin şehrinin merkezi caylaşkan Şapingba rayonunda Kuruqluq Armiya Hərbi Medizina Daşöyüsü Gərb Canıb Doktorxanısı, Şinçao Doktorxanısı, Çongçin Daşöy Karmıqıdaki Ösmü Kisəlikləri Doktorxanısı Qatarlıq 3A dərəcəlik doktorxanıdın 7-si bar bulup, bu rayonun davalaş baylığı cəhətdiki üstünlükki tolumu roşan. Amma bu üstünlük öz növtüdə yana yezinin kölümü 41%-ni igiləydiğən Şapınba rayonunun davalaş baylığı cəhətdiki əla süpətlik davalaş aparatları mərkəzləşib qılış. Asasi qatlamdaki davalaş aparatları aciz buluş məsələsini texmo eğirləşdirib etdi. Şapınba rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Şalin muxbirğa monularını bildirdi. Nurgun bemarlarning asosiy qatlamdagi davolash apparatlariga berib kesal ko'rsatish, davolanishni xohlamasligidagi asosiy sabab, asosiy qatlamdagi davolash apparatlarining iqtidorining ojiz, mulozimatining yaxshi bo'lmaganligida. Buningdan boshqa rayonimizdagi har darajalik doktorxonalarda boylikdan ham bahrlanmaslik, taraqqiyot mos bo'lmaslik masalasi mavjud bo'lib, darajaga ayirib davolash talabini amaliyalashtirishmi qiyin bo'lyapti. Qanda qılğanda həm 3A dərəcəlik doktorxanaların iqtidarı güclük buluşunu, həm bütün rayonun davala şəraiti yaxşı buluşunu iş qaşırğılı buludu. Şapınba rayonu ilgirki asasi qatlam davalaş aparatları öz aldığı iş gördüğən ənənivi əndizini özgərtib, rayon, bazar, koça 2 dərəcəlik davalaş aparatlarını birikmi davalaş ortaq gəvdisi qılıb qurub, rayonluq xalq doktorxanısı. Rayonluq Cuni Tibabiti Doktorxanısı Qatarlıq rayon dərəcəlik 4 doktorxanını baş doktorxana, 21 bazar, koça, məhəllə doktorxanlarını şöbə doktorxanı qılıb, partiya quruluşu arqılıq bir tutaş rəhbərlik qılış, xadımlarını bir tutaş təklif qılış, kəsbini bir tutaş başquruş Qatarlıq 6 bir tutaşını əməl qaşırdı. Muxbir Şapınba rayonluq xalq doktorxanısı cələşqan rayonluq davalaş ortaq gəvdisi başquruş mərkizinin yıraq musafirlik diagnoz quyuş süpüsü kirib, çatma aqıl ekranda asasi qatlam davalaş aparatlarının kesel görüş, davalaş mülazimti əhvalının udulluq körünüb duruatqalıqı. Pütkül rayonun davalaş ortaq gəvdisindeki 21 bazarlıq şifaxana, koça məhəllə səhiyyə mülazimət mərkizinin sürətki tartış, təşkürüş, patologiya qatarlıq sürət, sallıq məlumat uçurlarının əmrisinin müş yerdə cəmlindiğinliği. Rayon dərəcəlik doktorxanalarının 200-dün artıq doktorunun rayonlarına bölünüb növətlişib kesel körü atqalıqı. Bimarlarını yuqur önümdə davalav atqalıqını gördü. Xuylunba bazarlıq şifaxana yakında 62 yaşlıq bir bimarını qobul qılıb davaldı. Bimar doktorxana kirgəndə kökrək qısmının qatıq ağırıb getib atqalıqını etqandı. Doktor dərhal bimarını təşkürgəndən kiyin alaqadar sağlıq məlumatlarını udulluq halda yıraq müsafirlik davala süpüsüğü yollab bərdi. Cincaçao doktorxanısının növətçilik qılıbatqan doktori Liu Chang dərhal bimarının ciddi xarakterlik aldı arlıq divari yürək muskul tıqılması işgəlikiyə hökum qıldı. Yıraq müsafirlik yetəkçilik qılış arqılıq, asasi qatlamdaki doktorxanının davalaş kollektibi tezdən doğru işiltiş təyarlığını qıldı. Həm də venada nöqçi eritiş məşğulatını qıldı. Təxminən 30 minutdən kiyin bimarının kökrək ağrıqı körnəlik pəsiyib, körsətküşləri yaxşılandı. Asasi qatlamdaki davalaş aparatıda təkşürüş, rayon dərəcəlik doktorxana diagnoz quyuş, nəticini özara itiraf qılış. Bu arqılıq yuqur dərəcəlik davalaş aparatlarının uçur tosqı ravanlaşdırıldı. Asasi katlamdaki ammanın diagnoz koyduruş ve davalınış təsiratı yaxşılandı. İgilinişçe Şapinba rayonu ultra avaz katlarlıq 5 çoğun həm bəhir mərkizi ve təkşürüş nəticisini doktorxanlar ara etiraf kılış, akıl cuni doğruxanısı katlarlıq 7 çoğun akıl süpünü bir tutaş planlap kurup çıkan. Bunlar şıkırıştırılgendi müyün, ammağa 5 milyon 200 min adam kettim mülazimət kılgan. 18 milyon yöndün artıq davalınış xıraciti ticap kılıngan. Şapınba rayonluq davalaş ortak gavdisi başkuruş mərkizinin müdiri Leo Minciye mundaq dedi. Rayon dərəcik doktorxanlılar asasi katlam doktorxanlarını yetekləb, davalaş baylığını tüvən güçürdü. Mülazimət ixtidarını yukur götürdü. Bimarla hazır işik aldıdıla texim kəsibləşkən davalını şirayet edin bəhirman bulatıdı. Bunun da atçot qılış nisbiti texim yukur buludu. Barğansır köp bimarla asasi katlamdaki davalaş aparatlarına işindiğen, Asasi katlamdaki davalaş aparatlarına təşəbbüskarlıq bilen bardığan boldu. Rayon təvəsindeki davalaş aparatlarını bir aylık kişilerine aylandırış. Davalaş ortak gavdisi kuruluşunu alğı silcitişte, davalaşını ravanlaştırıştın başka, yine xadımlarını ravanlaştırış, maliyeni ravanlaştırış gerek. Şapınba rayonda davalaş ortak gavdisi de yolu koyulgan rayon təklif kılış, bazar işiltiş usulü, əla süpətlik ixtisaslıqlarının tövengi çüşünü texumu ravanlaştırmaqda. Şakiçikinin til elinçiqi bək qısıqşken, bundaq bolğanda avaz çıxırışqa təsir etidu. Şapınba Məli Səyiyyə Mülazimət Mərkizdə doktor Lin Xunci, bimarının atanısıqa til elinçiqini tüzəş operasiyasının cəriyani və operasiyadın keyinki tələblərini təpsili düşəndir vatatdi. Lin Xunci, Şapınba Rayılı Xalıq Doktorxanısı İğiz Boşluğu bölümünün məsul vraci. Rayonluq Eğiz Boşluğu Bölümü Süpet Kontrol Merkezi Mütəxəssislər Qrupsunun əzası. O, 2025-ci ili 5-ci aydan başlayıb, asasi katlam Məli Səyyə Mülazimət Mərkizi kilib, əbdinin birinci gündün 5-ci günü geçə kesel görüb, ammığa mülazimət qılvatıdı. Rayon dərəcik doktorxanlardaki davalaş tayanışlarının məlilərgi çöküb bimarlar üçün mülazimət qılışı, dəl rayon təklif qılış, bazar işiltiş ıslahatının nəticisidir. Şapınba rayonu rayon dərəcik doktorxanlarına yeniden təklif kılınan tibbi xadımları, kandidat Ali dərəcikdən yuqarı texnik unvanını östürüş tegişlik tibbi xadımlar, asasi qatlam yez bazarlıq şifaxana, yaki Məli Səyyə Mülazimət Mərkizi'ye düşüb, az digende bir il mülazimət qilişi kerek deb belgilegen. Şapınba rayonu xalq doktorxanasının başlığı xışı mındaq dedi. Rayon təklif qiliş, bazar işiltiş tüzümü yolu qoyulub, tibbi xadımlar asasi katlamğı çökkendin kin, təminatını kapalatlandırış, iş oranını təkliflik təyinləş, östürüp rıqbətlendiriş qatırıq cihetlerde onlarla mayillaşdıq. Növətdə Şapınba rayında 100-ge yakın tibbi xadım rayon təklif qiliş, bazar işiltiş boyunca asasi katlamğı çöküb, bimarlarının əhvalını ilgiləşkə 700 meydan qeytimdən artıq yetəkçilik qıldı. Asasi katlam davalaş aparatlarda özgüçü bölümdün 50-ni barlıq keltiriş, yetildirişke yardım verdi. Birmunca asasi katlam davalaş aparatlarının kıyapti yeni tüskirdi. Bunundan başka Şapınba rayonu davalaş ortak gavdisi, ortak gəmləb, əmbəhirliniş usul arqılıq, əriyli əza orunlarının kəsbi kırımıdın mukum nisbətdə məbləğ kölçiki qurub, məbləğini ərqaç doktorxanlarının ul əsləh qurulışı və üskünlərini yığılaşqa bir tutaş işlətdi. Məbləğ əmeliləşkən ya ki önüm asılı qılınğan dinkin 20 yıl pulunu qaytırıb, məbləğinin domulama, bir tutaş alda əza orunlarına işiltilişigə həqiqi kapalət qıldı. Məsələn, Şapınba rayonu Şicinpo Koçu Məli Səyyə Mülazimət Mərkizi məbləğ kölçikinin qollışı arqısıda yenidən cümhi tibabiti bölümü, salamətlikin əsliyə keltiriş orunin qatarlıq sorunlarını təsis qılıb, asasi qatlamının davalaş mülazimət ixtidarını körnərlik östürdü. Bimarlar qatraşını, doktorlar qatraşqı özgərtiş. 2025-ci il 9-cu ayda Goyen davalaş saxlıqını saxlaş ulunu çıngıtış qurulışını yolqış layihəsiga təsdiqləb qoşuldu. Layihədə 2027-ci ilə barğanda asasi qatlamdakı davalaş saxlıqını saxlaş aparatlarının caylışını texmi muvafiqlaşdırıb, əslə şəraitini yarım yaxşılab, asasi ammivi saxlıqını saxlaş mülazimti ixtidari və asasi davalaş mülazimti ixtidarını səcilaşdırıb, Ağlılarının 15 minutta en yakın caydaki davalaş mülazımtı noktası baralaydıgan buluşini koluk geldirişten ibaret, devletimizden davalaş, saklıqını saklaş ulunu çıngıtış kuruluşini yolu koyuş, vakit cedveli oturu koyuldu. Шалин мұқпырғы мандақ деді. Асаси қатламның давалаш қытыдарыны күчейткенділа, андын амының шәнчіге ерішкелі болуды. Давалашта сәмімі мұлазымет қылғандыла, андын амының қалбіні хақиқи ұтқылы болуды. Асаси қатламны бимар қобыл қылалайдыған қылыш. Амыны берішін қалайдыған қылыш үшін, Шапыңба бүтін районда 15 минутлық давалаш мұлазымет чәмбіркін құрып, Хуңян айлы докторы хизмет пункитидин 90 ишкини. Мәлі сағламлық үйдин 96-ни тәс қылды. 172 айлы докторы мұлазымет әтірді, әр күні ағылыларға 100 тұра мұлазымет қылып, бимарланың келешіні күтіп ұлтырышыни, әқиқ түрде ішкалдығы беріп мұлазымет қылыш көзгәртті. Түштім бұрын докторханды кесел күргенді машқа вақтым болсыла, келешім имзалған ағылыларының үйігі бармен. Тяньшиньчао көчі мәлі сәйе мұлазымты мәркізінің докторы Джан Шан мұндақ деді. Давалаш мұлазымтыны ішкалдығы еткізіп, докторлар білен бимарлар отырсы да, бара-бара ішенч асыл қылеш, дәл мәлі докторларының әвзәлікі дұр. Тяньшиньчао көчі башқарымсы Шин Янпен мәлісідікі 70 нәтчі яшлық Чу Буайның диабет кесілі бар болғашқа әркет қылеші қолайсыз еді. Джан Шан пат-пат оның үйігі беріп, доғыра алмаштырып, давалап қоятты. Диабет кесіліні давалаш ұзақ созылған жаң болып, қызалынышқы диққат қылеш, қандекі шекер мадысыны қаралық тәкшіртіштін башқа, адетті пұтыны таңған дақығы су тәккізмей, юқымынышының алдын еліш керек. Джан Шан бимарының айлыстыкілерге диққат қылған ішларыны наайты тәпсілі тапылайды. Әр күні мәліге қатыра вергешке Джан Шан доқтор деген ісім барғансыры яңырап тұрдыған болды. Бимарының келішін сақлап ұлтырыштын, тәшәбіскарлық білен ішік алдығы берішкі өтіш нәтидісі де, ағылыларының кесел көрсетіші текімі қолайлы шіпі қалмай, асаси қатлам давалаш аппаратларының юрішімі барған сыры раван, юқыр өнімлік болды. Шапыңба районы Тяньшиньчао көчі мәлі сәйе мұлазымты мәркізді тіпі қадымлар ағылыларының ихтияжығы бірләштіріп, алақыдар тармақларының әнгеліп тәстіқлі іші білен, асаси мұлазымет түрлердің башқа балыларыны уғылап давалаш, тұғыттен кейін саламәтлікіні әсі келтіруш қатарлық көп қыл айлы докторы көпәймі мұлазымет боқтысыны ел құйып, асаси қатламдік амының алқышығы ерішті. Давалаш ортақ кәудісінің ұлын үшін үтіш. Айлы докторы келешімі имзалаш мұлазымытыны әмәлі инчік қылшын әтидісі де, докторлар білен бимарланың мұнасыты текімі еқынлашды. 2021 жылғы селіштұрғанда, 2025 жылы Шапыңба районы давалаш ортақ кәудісідікі базарлық шипахана, мәлі сәйе мұлазымет мәркізді, амбулатория вә жиди давалаш бөлімінде давалынғанлар 41.15% көпейді. Асаси қатлам давалаш аппаратларыды давалынғанларының игілген нәсіпті 52.19% кетті. Техім көп алы қолайлық ұсылыны талап, кішік кеселік, дайым көрілдіған кеселікінің давалыш үшін чоң докторханаларға қатырмайдыған болды.

Hürmetlik radioğluğucular. Bugünkü Cungoğu Nazar programımız Müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi. Mesul muhariri Polat Aman Nuri Enver Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendi deyiktanla stansımızdan ağıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Ügünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlevatkan radyo anlıkıcıda. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçili kılganı sözlügen Jongoçe Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algı sözcüsü gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başvucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Ma'rif, medeniyet, seyye, ten terbiye sahasındaki mütexessisler vekilleri sohbet yığında kılgan medeniyet kuruluşunu texnik gövdelik oraya koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Jongoça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algısal zetişkerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Seyye, Tən Tərbiye sahasındaki mütexessislər vekilleri söhbət yığında kılgan Medeniyet kuruluşunu texımı gövdelik orunğa koyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Jongoçe sosializm umumüzlük ravajındıgan, umumüzlük yükselidigan uluq iş. Sosialistik medeniyet güllenmese, ravajlanmasa, sosialistik zamanı yılaştırış mı bulmaydı?

0: شرب دیدگان قیق کیفیت نیارتش لازم.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Cungu'ça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algı sözcetiş gereklamlık sözünün bir kısmıydı. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Marif, Medeniyet, Sayye, Tən Tərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Medeniyet kuruluşunu texniki gəvdilik orunğa qoyuş kerek namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Gülçekli Aziz'nin Hassan'ınlıq hikayesinin aldın kısımdan anlatkandı. O, Mumay'nın hikayesinin devamını anlaşka kızıqlatattı. Bulup mu, Mumay'nın yalğız kızının birikini bilişini xalaytdı. Ama bunun mu, Mumay'nın köğünü yerim kılığan bir hikaye bu kilişini xalamaytdı. Şunu o, ızcıl Mumay'nın özü xalap bu haqtı eğiz etişini kütü atattı. Ondaqta, Mumay'nın kızı zadı kim? Mumay, bu haqtı onunğu sözləp yerəmi? Bulaq qızıqsanla, deyik tanla davamlıq bugünkü radio jurnu programımızda urnaşdırılğan Gülçekli Aziz'nin Hassan namlıq hikayesinin davamıdı bulsun.

Aynolunun pişip, mey bağlap, tökün bulup, koldan kolu ölügörmeyi jığılıp atkan dəvri axırlaşıp, bütün nahiya uhtap tınavaldıgan bir pek kelgen idi. Kaynan taşkılıq, ıldıratçılıqı tolgan mahalle, perdamlı kaynav atkan kazanğı soğusu kuygandak tenişlangan idi. Bütün Aynola dərəkleri balısından ayrılıp qalgan bicara anadak molunu qalgan idi. Bəzi dərək şaqları yerlip ketken bulup, kimden ondur üstüden şikayet qalgandak sangılap duratdi. Bir yılgı yetmeyen vaqt içi de, mən bir tal meyvenin çiçek aşkından başlap, kandak əcir ve mehnet bilen meyve bulup bazağı kırgeçi boğan jarayanı öz gözümden köygelikim üçün, onu balamdan asırgandak asırgım kildiğen bop qalgan idi. Mahalledeki kar torlada sayven yasılıp, Aynola yığış, kaçılaş ornı kılıngan yele, bozulgan yeşikken kağıtla bilen əxlat tüyüsü aylangan idi. Kela yeli işlet küçülüge bağlarını rehkallağı berip, kağalarını əxlat qatarda taşlat kuzdum ve Pakız mahalli muhidini tezlikte əsli keldirdim. Əmdiki hizmet bağladaki sortqı yetmeyen Aynolanı kurtup satıdığan zavutlağı ötküzüş bulup, bu xasiyetlik meyvenin naçar deyen bir tal əxildimi pulğı yarap, qammet yartalaydıgan meyve ikkallegi hayran kaldım.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bu gapni anglab Qudrat kulib ketdi. Suv sig'adigan panda tortilgan cho'pdan yog'och tetib qolmaydi-yu, suv sig'mas qattiq temirdan yasalgan turbada tortilgan cho'pdan temir tetib qolam degan. Ulay yegan cho'p chuyun qozonda qaynamay, yog'och qozonda qaynam degan ya, dedi u ularni masxara qilgandek. Biroq masxirda qog'ini oxirida yanli Qudratning o'zi bo'ldi. U ayolining shu qitim ig'rayiq chog'da tonirg'indan yiqishda qiynalib qelayotganligini ko'rib, bozorga kirib, chuyun qo'ymi zavodiga berib, maxsus non pishirdigan tovuq qo'ydirib keldi. U qaysi bir kitobda tovuqqa xemir selib, cho'qqi ko'mir non pishirg'uli bo'lganligini o'qigan edi. Biroq o'zini ko'rib baxmagan. U o'zining qiyosi bo'yicha bir tovuq lohilab, ustilog'i yasatdi. Arxutun ishkaylan qonaq unda xemirni bir qitimdila quyuq, yana bir qitimda suyuq shug'urib, tovuqqa xemirni bir qitimda nipis, bir qitimda qiylin besib, bir necha qitim sinoq qilgandan keyin, oxiri kitobda deyilgandek, ishki yuzi takshi, chiroyliq, sarg'aygan, mazlik puraydigan tovuq nenini o'ngishliq pishirishdi. Biroq ular tovuqni o'tqa ko'mib emas, o'choqning ustiga qo'yib, osti sarg'aygandan keyin xemirni o'rish orqali yana bir yuzni sarg'aytib pishirdi. Arxo'shinlari buni ko'rgandan keyin Qudratni qozon beshi kashfiyotchisi deb masxara qilishdi. Ammo Qudratlar xo'shinlarning masxara qilishiga pisand qilmay, bir oila kishilari Aysimxon ig'rayoq bo'lgan oxirgi ikki oyda uda tovunini yedi. Aysimxon tovunini pishirishga usta bo'lib ketdi. Darvaqa tovunini har qancha o'xshisimi, dastlabda mezlik belingan bilan vaqt o'zargan siri rostilla tonor nonga yetmaydi. Bo'libmi, sap qonaq unda pishirilgan tovunini sal qansiq bo'lgandan sirt chiqi yepishib oladdi, yutmoqmi tas edi. Aysimxon turib bilan savzni axlab bo'lguncha jo'tang pishib bo'ldi. U petiq-petiq qilib qaynayotgan jo'tangni cho'qig'i ilib qarab baxdi. Jo'tang cho'qig'i esilib, so'zilib, nepis parda hosil qildi. Bu jo'tangning pishqanligidan derak beradi. Pishmagan jo'tang hech qancha so'zilmaydi uzilib tushdi. Aysimxon pishqan jo'tangni ko'rig'i usib elib etib, qozonni qaytadan yuyib chayqigandan keyin azroq yog' qo'yib, piyoz turib, sabzi qalamchilari bilan qo'rimi qo'rishga tutindi. Go'sht faqat tushlik tomoqqa bir necha to'g'ram qo'shildi. Atiganlik va kechlik qo'rilgan qo'rmalar qo'shilganga go'sht yetmaydi. Atiganlikka go'shtsiz qo'rimi bo'lsimi, jo'tangni ustiga selib yesa, yanla nihoyatda mezlik bo'ladi. Atratning egiz pas yo'llarida Atrat ishxonasi tarab ketayotgan odamlar orasida Jamil ham bor edi. Ba'zi ayollar yetishib kelib uningga chaqchaq qilib so'rashdi. Jamilxon, o'zlarining bu odamga nim bo'lgandi deyman. Odamni besiramjon qilib attiganda bir yoqqa bog'anmidi? Nadikini, men zarbidorlik qilmanganda uydagi odam Atrat boshlig'ining bu nima qig'ini tong yormasda dong urib odamni uxlig'il qo'ymay deb qoqshig'im peti yetib qolgan. O'rindimi turmagandi. Men uni yana uxlaydigan bo'ldi debdiman. Nadim bilay, uning nega bog'anligini men nim bilay. Ko'pchilik xilma-xil parazlar bilan tog' qaptini bo'ylab ketgan tosh yo'l bo'yiga joylashgan Atrat ishxonasining oldiga kelishdi. Bu yer ikki tarafi tik cho'qqilar bilan o'rilib turadigan bu Atratdagi eng cho'ng tuz maydon. Bu ya'ni Atrat ishxonasi bitgan chog'da Atrat a'zolari necha kun amgak qilib tog' yamzildan topi yotkab to'zlagan edi. Kishilar Atrat ishxonasining hoylisiga yig'ilishdi.
ishxona oldida bir to'p yosh paka do'g'loq bir kishini o'rib olishgan edi. Neyraqda yana bir necha yosh dahiyagili do'ylab qo'yilgan bir necha sapoq o'zimni bir g'ulashdak tanining ichki uchiga sapig'idan chegib atatdi. O'tirida beshini silib turgan kishi uni o'rib olgan yoshlardan biroz cho'ngroq bo'lib qudrat bilan qurdosh ko'rinatdi. Nimadandir uyalgandek beshi tuban silinib yuzlari tatirib ko'z chiyaklari qizirib ketgan bo'lsa-mu uning ko'zlari yanila nurliq chaqnab turatdi. U qo'shni atratdiki g'iyos edi. Atratdikilarning ko'pinchisi uni tonitdi. Uni o'rib olgan yoshlarning oldida atrat boshlig'i bilan beshig'a tömür ko'k rangli shapkini cho'kirib kiyib olgan bo'yi egiz bir simi bor edi. Shapkining ostidan chiqib turgan shalang uzun chashlar orasidan toz beshi maniman deb ko'rinib o'tiratdi. Ustixonlari inchika, ammo xeylili at olgan bu kishi yosh jihatdan oldidagi munug'i yosdan farqlanmasimi, bak semizdigili bo'lmasimi, ammo badanlardagi atlari bo'shab sangilab ketgan edi. U ha deb o'tirdi turgan g'iyosqa qo'lini shiltib uni qattiq ayblab atatdi. Bu daraza Jamilxonning eri Namat edi. Bu nima qig'ining? Sening uzuming tugab qolganmidi? Sen bu uzumni o'g'irlamasang ochliqdan o'lib qolamding. Sizlarning atratdimi uzum degan ko'pku. Nemishqa o'zingning atirtining uzumini o'g'irlamay, bizning atratning uzumini o'g'irlaysan deyman. Men o'g'irlamadim. O'g'irlamadim? O'g'irlamadim deysan-ku. O'g'irlamasang, o'v uzumlar bu yerga o'z kelib qoladimi? Bu ha, qiyin so'zligini. Ko'pchilik mu yig'ilib bo'ldi. Uzumni qandoq o'g'irlading? Jinoyatingni birni qoldirmay hamin topshir. Men bu g'iyos qizirib tatirib to'duqladi. Qani ko'pchilik u maslisini topshirsinmi? Namat ko'pchilik qarab vaqirdi. Shundoq topshirsin. Ko'pchilik birdek vaqirashdi. Qiynamiz so'zla. Demisang bo'lmaydi. Ko'pchilik men dey. G'iyos tasdi eg'iz ochdi. Men o'g'irlamadim. Rostdil o'g'irlamadim. Voy, sen yana o'g'irlamadim deysan-ku. Men seni o'zingni axla demedim jumu? Naslani topshirgin deyapman. Namat g'iyosning gapining beliga tapdi. Men bugun cho'ng uyga borgan. Qaytishimda tehi yig'ilmagan taklikda pasangdan qolgan uzumni ko'rib, hamini haq ko'may qolgan uzum bo'lgandan keyin bollag'i ilib olsam nim bo'ladi deb uzuvaptiman. Buning mu o'g'irlik hisoblanganligini bilmay qoptiman. Sanda o'g'irlash niyati bo'lmasa nemish quni so'ramay olasan. Namat yana ho'kirdi. Pasangdan qolgan uzum bo'lgandan keyin uni ilib olsam bo'lamdikin debdiman. Voy, yana o'zingning gapini qilyapsan-ku. Qaranglar birodarlar, buning tap tatmay qilgan ishini. Endi buni mahallamizga dastatmayli. Shuningdan keyin Namat g'iyosni yana bir muncha ayblab xaqning oldida yuzini to'kdi. Andin, "Mang, bu yerdan ket," dedi. G'iyos beshini sog'inicha o'z mahallasi tarafga mangdi. Atrat boshlig'i ko'pchilikni tarqilishga buyurdi. Shuningdan keyin kishilarni bir-birlab tarqilishdi. Oz bir qism yoshlar va bolalar g'iyosning orqasidan ergashib, g'iyos kantu, g'iyos kantu deb vaqirishdi. Qudrat mu topdan ayrilib uyga mangdi. Namat unchilik qilib ketmasin bo'pti ekan. Noyt shu bir necha sapoq uzum kangu, dedi Qudrat endi ketayotgan birsiga.
Şu emas mı? Aslında o onçilik kıp ket güçlüğü yok. Belkim o pasancıla pasan kığanda ətrət başlığıga yaki nəmətke alaydan kaldırıp koygan özüm bolsa, şununla nəmətnin açığı kep kaldım ekin. Qiyas Kudretnin yakın ağınlardan biri. Ola başlangıç mektepte bir sınıfta okuğan. Kiyin ola işkisela başlangıç mektepini tüyütüp toxtap kaldı. Qiyas kiyin Nəmətnin hoşnısının kızı Hava xan bilen toy kaldı. Olanın bu toy işi de Kudretnin köp yardımı təkken idi. Bayı ola Qiyasının sazayı kılışkı ilip manganda Kudret Nəmətki nəsiyyət qınmaqçı bolğan bolsumu, bıraq tılının uçuğu kilip qalğan gepini yüddü etdi. O, Nəmətnin əlpazdın onun gep yemeydiğalıqını pərəs qaldı. Kudret, Nəmətnin qiyasını yaxtırmaydiğalıqını belətdi. Çünki Nəmət əsildə xoşnısının qızı Hava xanğa köz dikib yürətdi. Kiyin, bir taqlapla Kudretnin qeyni sığınısı Cemil xan bilen toy qıldı. Nəmət özücə Hava xanı onun aldıda xeyli bir çağlağıcı dərd yutub, köz iş qıp yürüdü o dəb oylağan idi. Bıraq, oylamağa yedin Nəmət toy qılıp, uzaq ötməklə Hava xan xoşni kəndiki qiyas bilen toy qılıb aldı. Nəmətki ən ələm qığını Hava xan qiyas bilen toy qılıp, Toxtumay kəyni kəyindin tuğu ivədi. Bıraq Cəmil xan bolsa, ta hazırgıcı tuğmay onu xəqnin içində təni axanətki qoydu. Şu səbəbdən Nəmət könlədə qiyasqı qum saxlap yürətdi. Nəmət qiyasını yaxdırmığandək Kudretmu Nəmətini yaxdırmaydı. Bacı-bacını kösə qolu qıçışıbdı o deyən gəbba. Bəzdə Bacılanın çıxışıp ötmeki, qeynanı bilen kilinin çıxışıp ötmeki təs boğanğı oxşaş, körülüp durduğan bir iş. Bıraq, Kudret bilen Nəmətnin bir-birini yaxtırmasıqı digi asaslıq səbəb bu əməs. Atısı bilen apısı ölüp ketkerlikdin, Aysım xan bilen Cəmil xan bir nəçil Kudretlənin uydu turğan. Şu çağda Kudret Cəmil xanı yaxtırıp qalğan idi. Bıraq, öydikilə çoğun kiçikinin tərtibi ba. Hədis turğan yədə sınlıs toyqısı bulmaydı o dəb, onu mıqan qoymay, Aysım xanı Kudretki çetib qoyubdu. Kiyin, Nəmətnin köz dikici bilən, öydikilə Cəmil xanını Nəmət gebədi. Şu səbəbdən Kudret Nəmətni yaman görətdi. Nəmət mu Kudretni közla qoyq çeci dik duratdi. Şunu baya Kudret Nəmətke yanılı gəp qımasıqını toğır deyip, tılının uçıqı kilip qalğan gəpini jütüb etib, top içidən cimmədə qaydıb çıxdı.

Akşamı Kudret Gıyas'ını izdep badi. Gıyas, sazay kılıp koyup berligenden kin, öydin çıkmay oltırgan iken. Kudret bağandan kin, o Kudret bilen öydü paranlışını halımay, onu başlap öynün kendiki tehlike çıkıp, dahiyatlı kasını koyup oltırdı. Ben yancıgıdan kuşkaştalı kılıp, yırtıp tayarlabağan kağızını çıkırıp, muhurku uğradı. Kudret mu, gap kınmay, ündünsiz onun yenigi kilip oltırdı. Kudret tamak çekmeydi. Etizde emgek kılıp atkanda, iş arlığı da köpçiliknin hemmestigidek muhurk çekettim. Bu çağda Kudret tamak çekmegenlik üçün mazak kılınış obyekti bop kalatdı. Tehi aldıngı günla muşundak bir iş boğan idi. Kudretnin tamak çekmeydi kalıqını bilip durup, birisi kastan onunğa kağaz tamakı uzattı. Kudret rat kılışı bilala çak-çak başlanıp getdi. Tamakı degen ne? Meydisi tükü ba əkiş çekidu. Kudret tamak çekidigan bolsa, au tamığı yunup alcı mu? Tamakan bolsa mağa bere, munda yegen işkendek, soku senlerdek akanga bememsen. Hey, Kudretki tamakı bemanla. Pırıdı biş kıyıp, jıkılıp çüse, Aysim hangi cevap veremeye kalısla cümü? Kudret, olanın çak-çakları gıp sen kımay, özünün gibini kılıyverdi. Onun közü, ola muhurku uğraşkı yırtıp tayarlıgan dərisli kitabının kağızıge çüşken idi. Hey, bunda kımanla, balanlarının kitabını yırtıp etsanla, balanla mektepte kandak okuydu. Kudret hodi, ulanın mazak kılışıgı pərva kımıgandek, tamak çeki vatkallamu Kudretnin gepege pisent kımıdi. Şundaktımı cevap yerdiğen birisi çıxdi. Kitap omusu mu okey verdi? Biz mi şundak okuğangu? Şuna sen başlangıçtı 5 yıl. Sen çö, sen mi şu? Mən mu sana okşaş okuğan. Şuna mən mu

0: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutsi ulanmışsa derhal köpçülüğü yol yap yerimiz.
1: Bu riyasetçi doğru deydu. Her günü tün yerimi gıcı telefon oynaymış. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
2: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gitiptim ben azrak inzin içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktatıdığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulanma kaldım.
3: Karısına kütün iş, sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bolsam doktoru görünmen, hem de her kız mı karısı kışkınmaymen. Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütün işken.
4: Ben Norgun işçi hizmetini başkurum. Temel yolla baylık yarattı atı ben. İşini ben ki kanun göçü başta pşuruş, karhanıcılığının desma iyisi.
5: İşçiler beni çolgandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
4: Benim bir vakti görüntüsü üyün, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım ben. Ben bir vakti görüntüsü mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
6: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.

0: 90 yıllarda doğulgan 3,6% kişinin inovatif karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Bunun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem stimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, hem beni kaydırdım başlasam de pekme arzu kılın.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ola oladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
3: Ya yemek içmekten, ya kiyim kiyecekten remon olmasa, nemiş qımışında xamış olib qalgan sen balam?
4: Балаларның дөньясы бер варак ак кагаз эмес. Бүген иш бесиме, савақташлык мөнәсәбәте, аилез диде, улагы бесим пайда кылышы мөмкин.
3: Апа, кошым агырып кетти.
4: Би арам булып атман деп агырныш, балаларда даим көрүлдеген ярдәм талап кылыш усулы.
5: Сиз гәп кылмай гап кетип тә булам. Чикегез гәп кып булган өчен не чикең үч гәп булмайды экен сез тәтер карап.
6: Лекин сез азыр дөньямыш касыз. Uşan emez tep sormaysız.
4: Bu nazukluk mu emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
5: Geç onu sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şunu atayım.
6: Ben bir kalkarsam ne işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım ben?
4: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögünüş gerek.
3: Ulan imiş sen adı vaz yakıldı. Özendim mesul be akşamamdı.
7: Apa bu kıtta mal işini bulamdı.
4: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişanlık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
5: Balılarımızdan könlü yerim olgan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.
1: Yeme içme işini uqtatqan atanınğa muşındaq cavab qaytıramsa?
8: Adamı sendek döt olam dey.
2: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalıqağanlarını bir ömür tirişib toluqlaydı.
3: Başqa cəhətki məktəblərə imtahan bəmə. Çoxum yenindi qamısan bolmaydı.
1: Tanla verəmsə, sen hiç toy kılıç uzanın işi mi?
2: Ben bu ola yaşı göğüde yaşa çıktırışı vardım ha.
9: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi gerek.

0: ish yetersiz. Şoňa balalyk, ösmürlik mezgilinde kesel bolgan nurgun bemarlar wagtyda diagnoz koyup dawalanalmaýdy. Çatalning tadqiqat habariga asoslanganda tutqaqlyk uyqu kesili qozgalgandan tartib iniq diagnoz koyulganyga kadar otur hisap bilen 8 ýyldan 22 ýylgacha kechken eken. Balalar yaş ösmerlerge nisbetden aytganda bu yaş bilim iliş ve mejaz karakter taraqqiyatidagi aşkyçlyk mezgili bulup, eger waqtida diagnoz koyulmasa yoki davalanmasa bemarning hayatyga gayet zor ta'sir ko'rsatadi. Bu xil kesalning mundaq 5 çoŋ asos alamati bar. Uyqu kesili addi emas. Tutqaqlyk uyqu kesilini 1880-nji ýyly fransiýalyk doktor aldy bilen baýqagan. Bu kesel bilen bolgan tunuşynyň çoňkurlaşygy ägişip, kişiler en ahyrda tutqaqlyk uyqu kesilining 5 çoŋ ýadrolyk keselik alamatyny ýekunlap çykkan. Bu 5 birleşme alamet dep atalydy. Kündüzi uyquga ziýade beriliş. Bu tutqaqlyk uyqu kesilde en köp ýüz berdigan keselik alamaty bolup, hemme bemarda 100% digide görüldi. Bu tuyuqsuz yüz beridigan, çidigli bolmaydigan uyqunun qozgulşu bolup ipadlandy. Bäzde mağanda, tamaq yegende yoki paranglaşganda mı körülüşü mümkin. Taşkı muhitinin gıdıklı iştüvelligende, meselen, televizor körgende, kitap körgende, yoki jığın aşkanda tekimi asan qozguludu. Bu vaqtı bir uxluvasa, köp ballarda zihni küçe əsligi kelgende kiskılıdı oyu, likin uzun davamlaşmaydı. Tuyuqsuz, halsızlanıp, yıkılıp getiş. Qattıq külgenden kiyin, yaki küşlük hissiyatının gıdıklı iştin kiyin, bütün beden mağdursızlanıp, bimar yıkılıp düşüdü, yaki oltırıp kalıdı. Bu, putkol muskulunun keriliş küçünün kısmen, yaki pütünle yokul iştin kelip çıkıdı. Gerçi devamlaşış vaxtına aitli kıskı bulsumu, likin kuzgalganda yıkılıp getiş kaypı buludu. Balalardaki tosatın halsızlanıp, yıkılıp kiliş alametleri köpallarda tipik bolmaydı. Adette baş igiş, tılını çıkırış, çıra işpatisi bir normal buluş görüldü. Bu xil halsızlanışdan vaqti daim bir neçe sekunddan bir neçe minut qışı boludu. Xiyali tuyğu payda buluş. Adatta tunuş adamnın simasını körüş, tunuş avazını anlaş, yaki birisi sılgandak tuyğunun payda buluşunu körüstüdü. Bu xil tuyğu rast teklebedin geçke daim tüş bilen riyalıqını pärk etelmeydiğen qılıp koydu. Köpünce əmdili uyquğa kirgen, yaki uyqudan əmdi oyğanğan vaqtta yüz berudu. Şundaqla tüşlük uyqu vaqtıdı mı yüz berudu. Uyqu palaşlıki. Uyqu palaşlıki bemarları uyqudan oyğanğanda bedeni besilip gelip, midirli almaydıgan dek bolıp kalıdı. Keselik kozgalğanda bemarının eni oyğaq bolıdı, hem de atraptik şayırlarını es kılalaydı. Lekin, hareket kılalmaydı, yaki gep kılamaydı. Başkalar iştirip koysla, naite tezli əsligi kelidi. Bu xil ekval neç sekundda neç minut kışı davamlı içidi. Kesel kozgalğanda korkunuş es kalıdı. Normal adamlarda mı bu xil ekval körüldü. Lekin, tutqaqlık uyqu kesilgi girtar bolğan bemarlarda naite köp körüldü. Kechilik uyqusining qalaymqallishishi mo bemarning kesal ko'rsatgandagi asosliq shikoyatining biri bo'lib, asosliq alomatlari uxlaganda bearam bo'lish, ko'p tush ko'rish, oson uyg'onish, uyg'ongandan keyin qayta uxlash qiyin bo'lish, undan boshqa yana davriylik putqol harakatlanish va ko'z olmasi tez harakatlanadigan uyqu mazgildagi harakati benormal bo'lish qatorliklar. Bunundan başqa nurgun tutqaqlyk uyqu kesiligi giriptar bolgan bemarlar diýene beden ýygyrlygy eşip ketiş, jinsi iktidary boldur ýetiliş, ruhi tosalgyga uçraş, biliş iktidary ziýanga uçraş gatarlyk başga kelinkilik alametler köreldi. Suallarga jogap berip ýeken, 10 numardan eşip ketse doktorga körüniň. Eger sizde yukarıki keselik alametleri bolsa, sual kağızga cevap veriş arkalık sınav baksanız boldu. Uyku kumarlık mıhtari cedveli kelinkide daim işletildiğin tekşürüş cedveli bulup sınavka katnaşkıçılar okşaş bolmağın muhitki mügdeş arzusağa karta öz-özünü bahalaydı. Umumi numarı 24 numar. 10 numardan yukur bulsa uyku kumarlık boludu. Yakınki bir aylık ehvalınızga asasen her bir sualdaki sizge en maskildiğin bir ehvalını tallan. Numar koşulçuma mundaq. Müqdimisiniz, yaki bek yenik müqdisiniz, 0 numur, yani numarı bəmisiniz mi buludu? Bəzdi müqdəb qalsınız, 1 numur. Daim müqdəb qalsınız, 2 numur. Köpünce vaqtta, yaki hər qandaq vaqtta müqdəb qalsınız, 3 numur. Onun başqana, oltırıp kitab jurnal okuganda, televizor yaki kompüterga qarğanda, amivi sorunda midirlimay oltırganda, avtomobilda səpərge çıxıp bir saatin aşqanda, şarait yar berip tüşten kiyin yetip aramağanda, oltırıp başqalar bilen paranglaşqanda, tüşlik tamaqtan kiyin yetip aramağanda, yolda avtomobil tosılıp qalğanda, avtomobil toxtagan bir neçe minut kişide degendek, yuqarqı muşa ehvallardan mügdüsünüz mü, her bir ehvalga bir numur koyun. Koyulgan numur, 10 numardan yuqarı boğanlarının vaqtida doktorxananın uyqu bölümü yaki nerva işki keselikler bölümüdeki uyqu doktorga berip kesel körüstüşini, ölçemlik köp yolluk uyqunu ölçep tekşürüşini, köp qitim kiçik uyqunun yoşurun mezgil təcrübesini qobul kılışını tavsiye qilimiz. Toğru diagnoz koyuş ve parıqlandırıp diagnoz koyuş üçün bazı bimarlar tonci qitim kesel körsatkende yana yadro magnetlik rezonansı miğni tekşürüşü, elektroensefalograma bel omurtkısını punksiye kılıp miğni suyuqlıqı iştaha elementini tekşürüş ve tutkaklık uyku kesilgi münasetlik asan yokumlandıgan genli tekşürüşünü özçüge alıdıgan yürüyüşlük tekşürüşlerini kılışı gerek. Bu tekşürüşler tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşunun doğruluğunu yukarı götürüşge yerden berdi. Növette köp kıtımlık küçük uykunun yoşurun mezgili tecrübesi ve miyin suyuqlıqı iştaha elementini tekşürüş, yanıla tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşta kımmetge ege mühim tekşürüş usulü edip itirap kılındı. Uyku kumarlıqını yoktuşta doğru yiştin başka turmuş adetini tanışış mı naitim mühim. Tutkaklık uyku kesildi deyhe kesellik sebebige karta davalaş oturgu çıkmadı. Barlıq davalaş asaslıqı tutkaklık uyku kesilinin turmuşka en çoğun təsir görsetken birkaç tərəflərge kartılgan bulup doğru bilen davalaş ve doğrusuz davalaş nözçü alıdı. Doğru bilen davalaş asaslıqı işki çoğun türgü bölünüdü. Biri, kündüzdeki uyku kumarlıqını davalaydıgan doğrular, asaslıqı ruhunu urgutadıgan doğrular. Məsələn, modafini, telorison, piprat qatarlıqlar. Yana çeteldeki yemeklik doğru nazarat başkuruş idarısının tasdikidan ötken bazı yeni tipteki uygun işini ilgirüstürdüğün doğrular. Yana biri, tüyüksüz yıkılıp düşüş, uyku paylaştiki ve uxlaştın bronki hiyali tuyğunu davalaydıgan doğrular bulup, asaslıqı vinlafasin, chloromipamin qatarlıq hamışlıqı karşı doğrularını özçü alıdı. Bu doğrularını uyku mütəxəssislərinin yetəkçiliyi ilə işiltiş həm də qərəlik qayta təkşürtüş kerak. Doğrusuz davalanğan bemarların aktiv psixikisi davalaşqın maslişdi intayn möhim rol oynaydı. Ondaqda konkret qanda qilish kerak? Aldı bilen, kündülük turmuş adetini özgertişten başlaş gerek. Meselen, keçidi yeterlik uxlaşkı kapalatlı kılış. Çüşlük uykunu kanuniyetlik oralaştırış arqılıq, kündüzlük uykunu azaytış. Araq taşlaş, tamaki taşlaş, yokuru karbon su birikmeleri türdeki yemekliklerini ziyad yiyiştin saklanış, abdomobil aydaş, yokuru boşluk ve su astıda meşgulat kılıştın saklanış, ümit var pozisyonu saklaş, özünü kemistiş ya ki xamışlık kepiyatı mevcut bolğanda, vaxtada psikolog yardım ya ki davalaşını izdeş gerek. Pek ayacanlıp getip tuyuqsız yıkılıp getiştin sakınış gerek. Yaş ösmür bimarlarına nispeten ata-anılar ve oktukçılar kündüzlük uyku kumarlık ve tuyuqsız yıkılıp getiştin keselik şipadisi şikayetini tunup yetişi. Hem de bunu düşünüşü. Yaş ösmür bimarlarının psikika kuruluşu ve uzak müddetli keselik başkuruşuğa yardım verişi gerek. Şunu bilen bir vakitte bimar montizm uyku ambulatoriyası gibi erip doğru bilen davalanışı gerek. Növette tutkaklık uyku kesimini davalaştan naiti zor ilgirleşleme buldu. Onodan başqa gen, qol hüceyri arqılıq davalaş və iştiha elementi aktiplaş, yanıla təcrübə və tədqiqat basqışı durdurmaqda. Şunun işinimiz ki, uzaq ötmək, texmi köp doğrular kelinkidə işiltilib, tutqaqlıq uyku kesilgi qırıplar bolğan bimarlarga xoş xəbər yetib gelib, bimarlarga zihni küçü urğub durduğan bir günni qayt es qıldırdı.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqan nemiş key olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
1: Bunun bir hatarlık için emez mi?
2: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikilet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalibini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpıkı sizin koğudaydı.
0: Kadirlik tısla, adette koşkarla uğruşup kasılı üstüşüdü. Ondaqta, ula şun çıkarttık üstüşüsü mü? Beşi ağırmam da gandı. Bu koşkarının müngüz bilen münasibetlik. Uzun müngüzlük hayvanının tenide bir alaydı bez tentisi bulup, bu bez tentisi acırtıp çıkarğan madda meni toqlumlarını mukumlaştırışkı şıltılıdı. Müngüzsiz hayvanlar ve insanların beşi zərbik uçurganda beş kaydı ağır idi. Koşkarının bu bez tentisi meni toqlumlarını mukumlaştırdı. Şuna koşkarla özüra üstüşken de ağırıq hiz kımaylı qamastın, ekstra rahatlandı ve hayacallandı.
4: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
5: Melçe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
7: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
4: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup

0: barmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ dəyli.
1: Qadirlik dostlar, bugün yine kızgarlık bilimlerden söz edeyim. Hazır kızla daim kiyilgan uzun qari ipek paypaq en dastlabda erler için keşip kılıngan. Egiz başlılık ayak en dastlabda erler at mingende keşip kılıngan. Egiz boşluğu yarısı sakaymaydı. Doğru, fakat onu gıdıklab, immunitet sistemisi arkalık özgüdünü sakaydıdı. Kola əsildə kesel davalaydıgan doğru işken, kiyin bəg içtik boğaşqa, içimlik bop qalgan. Yütel toq tutuş qiyamini 20 saat içip boğandan kiyin andın su içiş gerek, bomısı pikağ işken bilen beraber. Belikinizin uzunluğu bilen putunuzun uzunluğu oxşaş. Pəsli quşlarının köçüsü cənubdan şimalğa, ya ki şimaldan cənubqa qarab uçmaydı, belki cənubi yerimşardan şimali yerimşarga, ya ki şimali yerimşardan cənubi yerimşarın qarab uçudu. Havaraydın aldın məlumatda 60% yağmur yağdı deyilgən bolsa, əməliyyatı bu 60% rayonda çoxum yağmur yağdığalıqını görüstüdü. Doğru yegəndə, əgər kapsul bolsa, beşini tüvən silib yutuş, əgər tabletka bolsa, beşini götürüp yutuş gerek. Bundaq boğanda kekirdek çapleşip qalmaydı. Soğuk su, ısıq suğu qarğanda tez eriydi. Qar uşqulları 6 bərgelik boludu. Romatizmin kesellik səbəbi soğuktan əməz, bəlkü boğumlarının ufrişi və çekiniş edin. Min hüceyrisinin saniye tuğulğanı bekitilidu. Min hüceyrisi ölse ölgen buludu, qayt payda bulmaydı. Pingivin birden bir su üzerleydiğen ama uçanmaydıgan kuş. Aksılni, adam bedini bivası sümürelmez.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriniz ge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun

Radyonumuz dostlar, programımızı kayıtıp geldik. Adet kişiler, kuşallık degen neme degen abstrak temelat oğursa da paranlaşıp oltırmasızı mümkün. Ama kuşallıktan ibaret bu kıl tuyğu hem eylendi ba. Könülsüzlüknün küçüdün kalem tevirtidigan edible şu turmuştaki küçükken kuşallıktan mı zok şok bilen tesvirlep makale yazıp geçişi mümkün. Elbette günlük turmuştaki her bir şirket adamın keyfiyatına tesir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerini kuşallık beğişleydiğen, kaygı epkildiğen degendek türlerle bölüşünün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin kuşallıkının kuruşlarına iyi bulalaysız. Gepsizden şu şeyi gibi olan karışınız ve şu şeyi gibi olan pozisyonunuzda. Balalık çağlarınızda oynayan oyuncuğunun sapmasak turgallıkını köygününüzde belkim yıllarının bek tez ütüp ketkenlikini oylap azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün küçükünüzde nait sıpt iş kıldıgallıkınızda oylap kuşal buluşunuz mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkış tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılaçı isyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi kuşallıkının menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuyguda bak bakkan mı? Bunda çağda unutup kalman ki kuşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz kuşallıkını bayıkaydı. O ne? Hazırkı demlerimizge hemra kılaydı.

Radyoluğuz dostlar, turmuşta biz adette birge küçük balını, yeni birge yaşanganlarını bek umak dep tasvirleymiz. Koç koyladı koltuklaşıp gitip atkan, özgeçi yasını vagan, şundak umak yaşanganlarını kösek bekle suyunup gitimiz. Endi bazı yaşanganlar hakikaten yasançık geliyordu. Neme edigen de ula hayatlıkı boğan kızgıllıkını yok atmağa. Alımla yasınış kırım kılıç amrak 60 yaştın 80 yaşıcı boğan yaşangan kişini tekşürüp bunların 90%'ın köpürekinin ten tuşlarının yaş göründü kallıkını. Hatta 10 netçi yaş yaşırıp kallıkını baykağın. Alımla yine yasançık yaşangallarının yukur kan besimi, üçey yalluki, rak atarlık kesellikleri griptar buluşu yasınışkı ehmiyet vermeydiğen yaşangallığa karganda 30% etrafıda töven bulunduğalıkını inekliğen. Psikolojiye alımları yine yaşangallığa muhafık aldı yasınışı kırım kılıç gerek deyip takitligen. Nim üçün? Çünkü bundak boğanda ulanın yaşlı küçü aşırıken. Bu mu yaşangallığa kuşallık ve ümit atakılıdır. Bundak yakış psikik alametleri Adem'nin içki acıratmalarının acırılışını tezletip, paydasız amıllarının beden sırtığı çıkıp geçişine intayin paydalıkken. Emeliyette yaşanganlar mı, özlü muhafık küçüşünü, ruhluk yürüyüşünü devamlaştırsa, salametliki barabara yakışılanıdı. Demek, yasınış, yasançıklık, herkes mi naçar illet demez. Yasınıp yürüyüş bizni mengü yaş göğüstüdü. Şunlaşka, özümüzü taşlif etmeydi. Meyli yeşimizden kançı buluşudan katli nezer, özümüzden yeşimizden masalette her vakit özümüz gibi olan işençimizini aşırıp yürüyüşümüz, hayat gibi olan kızgınlıkımızını yok atmasızlıkımız gerek. Kine ondak bozsa söyümlük radyo anlığı ucuna

Radyonun dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız Çoğ adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağrınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakış gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamhiyal demek, bir kazan soğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa baktığınızda, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizim hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüve alayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılısız.

Bir kişi bir ayalını egiz tağ yanığı başlap berip sorapdı. Bu tağ kandakrakken? Bu tağ hayvetlik egiz güzelken? Dep cevap beripdi ayal. O kişi depdi. Yürün, men bilen tağı çıkın. Yol boyunca hiç kandak gep söz bulunmaptı. Birden mangandan keyin ayol harğınlık his kılışqa başlapdı. Yukurgu örligen seri yol yürüş tekhimi qiyinleşipdi. Ayol bara-bara taqqı çıqqınığa puşayman qığılı turupdı. Taqqı çıqqandan keyin o kişi onun dünyanı soraptı. Emde eytip beqine, bu tağ qandaqraqken? Nemisini dey? Depti ayal çırayını pürüştürgün içi. Yol boyu taşlık. Dereklerimi obdan aynamaptı. Ama av arkadaki tağ tekimi çıraylık tek kılıdı. O kişi külüp gitipti. Ve kişilik hayatta yakınlarınız mı şunun kokşaydı. Deslep tonuşkanda jıraktın görüngen tağ kokşaş güzel görünüdü. Yakınlaşkança ulanın adetlik kişiler işgeliğini yızkılısız. Tağının üstüge çıkkınınızda köz taşlaydığınız yıraktaki başka tağ, başka menzirge aylanıdı. Tağ özgermedi, köğününüz özgerdi. Köz aldığınızdaki tağkı nispeten hürmet kızıkış kanmadı. Bilip bilmeyi püşeymallarınız mı köpeydi? Özünüz ve başkalarının kalbine ziyan zahmet yetküzüşleriniz mi artıp badi? Neymiş ki jıraktaki tağlarını körelediniz? Çünkü astınızdaki tağ jıraklı körüşünüzge imkaniyet yarattı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 5 günü, Cuma. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Başucu Xi Jinping yeni musabıda ekologiyelik muhit nasıraş hizmetini tehim yukarı orun, tehim kan nazar, tehim zor salmak bilen planlap ve ilgir sürüp, yeni devir ekologiya medeniyelik kuruluşunun yeni sahipsini pütüşer de pekledi. Chongqing'nin Yujun, Guangdong'nun mevcut rayları ama aldırgan, kıynalgan, hem kılgan, takaza boğan meselelerini küçepel kılıp, ügünüş terbiyenin çoğun kuruluşu emeli buluşun ilgir sürdü. Dünyadaki külümü en çoğun deniz üstü tok almaştırış punktu da denizde kuraştırış meşgulatı elip verildi. Cayla türlük tedbirlerini kullanıp, Ali Mektep imtihani bergüçlerge yakşı muhit yart berişge kaparatlık kıldı. Rusya Ankaraç uçuruşu asası da Ukrayna bilen söhbet ötküzüşüne halaydı kalıqını bildirdi. Ukrayna zonduğunu aşkarı xatav etip, uçuruşu ötküzüş teklifi verdi. Emdi dektiğinle haberlerimizden tepsili mezmelerde bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Yakında Amerika'daki köplügen hukumuşluk erbapla, New York'ta Cungu-Amerika hemkarlığını ilgir sürüş cemiyeti kurulğallıqının 100 yıllıqını təbrikləş münasöt bilen ötküzülgen ziyafetki katnışıp, Amerika bilen Cungu'nun iki tərəflik almaştırışını davamlıq ilgir sürüşü, əl içindeki çüşünüşünü çoğunqırlaştırışını müracaat kıldı. Amerika'nın sabıq zontuğu Nixon'un nəvrisi Kristof Kokis keşlik ziyafet söz kılıp, Boğusunun 1972-li Cungo'u ziyaret kibagallığı hakkında toxtulup, şokadımkı ziyaret öz ara gayet zor pärik mevcut bulgan tähtirdi mi? Yaxşı niyetli kişilerinin fikir almaştırış yolunu tapalaydıqallığını namayan kılgan dedi. George Bush, Amerika Cungo Münasibeti Fondi Cemiyetinin reisi Neil Bush videoluq söz kılıp, Menin dadam, Amerika'nın sabıq zontuğu George Bush, devletler arasındaki uzak müddetlik münasibetinin içi bitiş ve devamlıq uçuruşuş arqılıq şekillengen kişiler arasındaki alaqı üstüge kurulğanlıqı çoğunqır işengen dedi. Bu, Fondi Cemiyetinin lideri, koşumça baş icraya emeldari David Forst söz kılıp mındaq dedi. Amerika'nın Cungo'u bolğan çüşünüşünü ilgiri sürüş in tayin zörür. Biz texim küşlük boğan Amerika-Cungo münasibeti bərpa qilishni ilgir sürüşge küş çıxırımız. Bu, haqiqaten intayin muyum.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Yakında Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık ve Yezgilik Teşkilatı, Dünya Açlık Plan Mahkemesi ve Birleşken Devletler Teşkilatı Balılar Fondu Cemiyeti Birleşme Bayanatı ilan kılıp, Sudan'da tahminen 19 milyon 500 bin adam eğer açlık bir xatarlığı ahvalığı düşkülü atıdı. 6. ayda açlık kemçil buluş pəslinin yetip gelişi əgişib, bu ahval teximi eğirleşidu dedi. Eğer tokunuş küçüyüp kesse, Sudan'ın Şimali Darfur, Cenubi Darfur ve Cenubi Kordofan'dan ibaret 3 ştatıdaki 14 rayon acarçılıkı düşkülüdü. 2023 yılı 4. ayının 15. günü Sudan armiyesi bilen tez süratlik yardım kısmı paytaxt Khartoum'da kurallık tokunuştu. Uruş oti arkadan başka rayonlağı yamırdı. Yerşari tokunuşuğa dikkat kılıvatkan kurallık tokunuş yüz bergen orun ve vakaylar sallık malumat 11 türüdeki sallık malumatın ayan buluşça, Sudan'da 3 yıldın artık davamlaşkan kurallık tokunuşta az digendimu 59 bin adam kaza kılgan. Bu yıldın buyan tokunuşuvatkan herkese terepler uçuşsuz ayrıplan bilen köpkatim hocam kozgadi. Şunun bilen bir vaxtta bazar, su bilen təminləş sistemisi, davalaş aparatları qatarlıq əsləhərlərge hocam qıldı. Uşqüçsiz ayrı plan hocami Sudan buxralarının ölüp getişidiki asaslıq səbəb bop qaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşleri boyunca yokur dərəcilik məxsus xadımlar işbeciriş oranının statistikisi qarğanda, 1-ci aydın 4-ci ayğıca uşqüçsiz ayrı plan hocami da qaza qılğan buxralarının sani, barlıq tokunuşta kaza kılgan puhrala sahanının 80%'nin köpürəgini ilgiligen. Uda davamlaşkan tokunuş Sudan'daki xalq əsləhərlərini eğir buzğunçılıq uçuratdı. Bütün memleketteki 9 milyonu yakın adam yurt makanından ayrıldı. Təxminin 41% davalaş əsləhərləri normal işlemedi. Xolira, dengi qızıtması qatarlıq yokumluq keselliklere qayt-qayta tarqaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Organının statistikisi qırğanda, Sudan'da 34 milyonu yakın adam insanperverlik yardımına muhtaç bulup, bütün memleket nopusunun təxminen 3'ten 2 kısmını ilerledikken. Eğir ciddi karakterlik, ozuqluq yetişmeslik meselesi umumüzlik mevcutken. Mölçerinleşçe bu yıl 5 yaştın tövən 825 min bala təsir uçurgan bulup, bulturqıdın 7% köpeydikken. Dünya Sihiyye Teşkilatı'nın baş işbecürgüçüsü Tedros, Sudan'daki uruş hayatlıqını veyran kılıp atıdı. Kişilerini sağlamlık, su, yemeklik ve bihaterlikini öz işe alğan en asasi hukukudun mahrum kılıp atıdı, dedi. Otur-şerik vaziyetinin təsirde Sudan'da yemeklik ve yıkılğı bağısı yanımı ösüp, yardım eşyalarını toşuş tənarxı 25% açtı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın insanperverlik işleri mesul muavin baş katibi, koşumça ciddi kutkuzuşunu maslaştırıcısı Filiçir monularını bildirdi. Sudan'da təxminen yerim Ximivi Uğud Paris koltuğu rayonundan kelidi. Bu devlette asaslıq terikçilik pesli yetip geliş aldıda turğaşqa Ximivi Uğud bilen təminleşte keçkeş ya ki kemçil buluş əhvalı körülüp, Sudan'ın açlıq krizisini yanımı eğirlaştırıb etidi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sallıq məlumatı qarğanda, 2026 yılı 4. ayğıca Sudan'ın 2026 yıllık insanperverlik ihtiyacı bilen taqabıl turuş planıdaki pəqət 20% tür məbləğ yardımı erişken. Birleşken Devletler Teşkilatı Tərəqqiyat Plan Məhkəmisi elan qılğan bir parça dokulatın ayan buluşça, uda davamlaşqan tokunuş Sudan iqtisadını 30 neçə yıl keyniga çekindürgen. Eğer tokunuş 2030 yılı sürülse, eğir namaratlıq nisbeti 60%'ni eşip, təsir uçurgan nopos 52 milyonu yetişi mümkünken. Birleşken Devletler Teşkilatı her qaysi tərəflərinin düşmənleşiş hərəkətinə toxtutub, puhrala və xalq əsləhərlərini qoğdab, insanperverlik koridorunun bir xətər, tez, ravan buluşuğu kapalət qılıb, yardım veriş salmıqını zoraytıb, vəziyyətinin yanımı yamallışıb getişinin aldını ilişini müraciət qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatının Sudan'daki kişilik hukuk məsləsi boyca mütəxəssisi Noiser monularını bildirdi. Hərbi vasitə bilen bu tokunuşunu həl qılğılı bulmaydı.
xalqaro jamiyat harakat qo'llanib, har qaysi taraflarni suhbat ustiliga qaytib kelishga da'vat qilishi kerak. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Go'zal Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.

Ügünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anlıkıcıda. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Jongoçe Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi Kuruluşu'nu umumüzlük algı sözcüsü gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başvucu Xi Jinping'nin 2020-li 9. ayının 22. günü Marif, medeniyet, seyye, ten terbiye sahasındaki mütexessisle vekilleri sohbet yığında kılgan medeniyet kuruluşunu texnik gövdelik oraya koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Жонгоче социализм умумүзлүк раважындыган, умумүзлүк yükселидиган улуг иш. Социалистик маданият гүлленмесе, раважланмаса, социалистик заманы ойлаштырышым болмайды. Партия 18-нчи курултыйдан буян биз маданият курулушуну яңа тарихи yükseklikке көтөрүп, маданият ишенчини жол ишенчи, назария ишенчи, түзүм ишенчи менен бирге Жонгоче социалистик төт ишенчи катарыга киргизип, марксизмнин идеология саасындагы жетекчилик орунду чың туруш түзүмүн Жонгоче социализм түзүмү системасындагы бир түрлүк түп түзүм кылып бекиттик. Социалистик ядролук кыммат системасынын чың турушуну жаңы дәврде Жонгоче социализмди чың туруш ва уну раважландыруучтуки асасий тадбир катарыга киргиздик. Bu bir neçe yıldan buyan devletimizin medeniyet kuruluşu da asasını tüzep menbeğini saplaştırış. Toğurlarını saklap yenilik yaratış dağımı da tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltürüp, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıp, yeni devirde Jongoche sosyalizmde çıngtırış ve onu ravajlandırış. Partiye ve devlet işleri de yepyeni vaziyet yaratışını kudretlik aktif küşke iyi kıldık. Men medeniyet işençini çıngıtıp, Jonghua Münevver en-enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp, ravajlandırış kıtırıtkı bulup, inkılabi medeniyetki varızlı kılıp, sosyalistik ılgarı medeniyetini terakki kıldırıp, Jonghua medeniyeti de üzlüksüz yeni şallık neticilerini yaratıp, sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruşumuz kereyek de köpkettim takitildim. Beşini bir gavdi qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitish. To'rt umumizlik strategiyalik o'rlashtirmasini mos olg'a siljitishda madaniyat muhim mazmun. Yuqori sifatlik taraqqiyot quturitki bo'lishda madaniyat muhim tirak. Xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda madaniyat muhim omil. Ilgirlash yo'lidagi turli xavf-xatar xirislarni yengishda Medeniyet muhim küş menbesi. 14. 5 yıl mezgili de biz medeniyet kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdülük oranına koyup, hakiki türde çın yakış tutuşumuz gerek. Marksizmnin ideologiya sahasındaki yetekçilik oranını çın turup, Jonghua medeniyeti meydanını çın turup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık medeniyet kuruluşu yetekçilik kılıçtı çın turup, Bayrağını kötürüş, xalq rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılış burçi ve vazifesini zişçördep, sosyalistik manevi medenilik kuruluşunu küçeytip, medeniyet işleri ve medeniyet kesbini güllendirip ve ravajlandırıp, devletinin medeniyet yumuşak emeli küşünü üzlüksüz aşırıp, Jonghua medeniyetinin təsir küşünü zoraytip, Medeniyetinin keyfiyatını yitek

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Gülçekli Aziz'nin Hassan'ınlık hikayesinin aldın kısımdan anlatkandık. O, Mumay'nın hikayesinin devamını anlaşka kızıqı atardı. Bulup mu, Mumay'nın yalğız kızının birikini bilişini xalaydı. Ama bunun mu, Mumay'nın köğünü yerim kılığan bir hikaye bu kilişini xalamaydı. Şunu o, ızcıl Mumay'nın özü xalap bu haqtı eğiz etişini kütü atardı. Ondaq da Mumay'nın kızı zadı kim? Mumay, bu haqtı onunla sözləp yerəmi? Bulaq qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnu proqramımızda urnaşdırılğan Gülçəhrə Əziznin Hassan namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

0: Radyo Anlıcı dostlar, Can Enki programımız genişlerle yüz görüşti. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enkimizde Qaysı Məzmunla Ayan Buldikin birlikte kulak sepaqaylı. Kiyim kezekle neyim üçün pürlüşüdü? Çoğun yığının əxlətlərini bir tarafı sestimisi küşlük nero paletidin kiyim qozgılışı mümkün. Neyim üçün bəzilər kündüzdümün müqdəydü? Qoşqarla üstüşsə beşi ağırmamdı? Bugün yana qızqarlıq bilimlədimi sözlə bermən. Bir kitnin köçüş ağırlığı 15 000 km'ye yetib, kitnin en uzun köçüş ağırlığı rekordunu yaratkan. Hoş qadirlik dostlar, tüyendemiz birlikte bugünkü cihan sayayetimizi başlayalım.
1: Vaa, cihan sayeti başlandı.
0: Neyim üçün kiyim keçeklerine dəzmalı saq tüzünüp getirdi? Bunun üçün aldı bilen kiyim keçeklerinin neyim üçün pürlüşü dağalıqı qarapaqaylı. Kiyim keçeklerinin rəxti tal-tal inçki yıpladın toquludu. Jip bolsa, tiximi inçke, tiximi kiçik talaladın tüzüludu. Paxta qatarlıqlarının talaları bir qadar aciz. Asalla şekli özgürüp, əsildiki halıdigi qaytanmaydı. Manı bu, biz daim deydiğan, elastikliqi bir qadar nacar halatdır. Tala çoğun molekulaları bəzi ximilik bağlağı taynıp tutuşudu. Su, yakı taşkı küşünün təsir koşturğanda, bu ximilik bağla asallı üzülüp getirdi. Ximilik bağ üzülgelikten tala çoğun molekulaları arsıdı bağılmış bulmaydı. Bunun bilen tala çoğun molekulaları orun yötkep, yana başka bir cayda yeni ximilik bağ şekillendirdi. Bu tala çoğun molekulalarının kaytırətlinişidir. Kim keçekle kurutulgan dinkin, rəxnin tala çoğun molekulaları əsildeki təkşi kurulmasını yoktudu. Bu xil kurulmanın özgürüşü, kim keçeklerinin pürülüşü arqılıq əksiydi. Dəzmal, pürülüşüp ketken yerlerini qandaq tüzləydi.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik. Xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış verdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

4 erik doğru tamğını oydurup çıkıp toxtam imzaladı. Sot məhkimisi küşki işgəlligini bekitti. 2023 yılı 4. ayının 6. günü Şendong'daki məlum şirket kuruluş hödigeri Joe Familik bilen hödigerlik kilişimi imzalab, Joe Familik'nin tür bölümü kurup, iqtisadi hödigeri

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonuz dostlar, programımızı kayıtıp geldik. Adet kişiler, kuşallık degen nime degen abstrak temel atı kursu da paranlaşıp oltırmasızı mümkün. Ama kuşallıktan ibaret bu kıl tuyğu hem eylendi ba. Könülsüzlüktün küçüdün kalem tevürtüdüğün edible şu turmuştaki küçükken kuşallıktın mı zok şok bilen tesvirlep makale yazıp geçişi mümkün. Elbette günlük turmuştaki her bir şirket adamın keyfiyatına tesir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerini hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğin degendek türlerle bölüştüğün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin hoşallıkların kuruşlarına iyi bulalaysız. Gep sizden şu şeyi gibi olan karışınız ve şu şeyi gibi olan pozisyonunuzda. Balalık çağlığınızda oynayan oyuncuğunun sapma sahturgallıkını köygününüzde belkim yıllarının bek tez ütüp ketkerlikini oylap azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün küçükünüzde nait sıpt işkıldıgallıkınızla oylap kuşal buluşunuz mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa cihisiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, kuşallıkların menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuygudu bak bakkan mı? Bunda aşağıda unutup kalman ki, kuşallık kalıp ketinizde baykışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz kuşallıkını baykaydı. O ne? Hazırkı demlerimizge hemra kılaylı.

Radyoluk dostlar, turmuşta biz adette birge küçük balını, yeni birge yaşanganlarını bek umak dep tasvirleymiz. Koçkoyladı koltuklaşıp gitip atkan, özgeçi yasını vağan, şundak umak yaşanganlarını kösek bekle suyunup gitimiz. Endi bazı yaşanganlar hakikaten yasançık geliyordu. Neme edigen de ula hayatlıkı boğan kızgıllıkını yok atmağan. Alımla yasınış kırım kılıç amrak 60 yaştın 80 yaşıcı boğan yaşangan kişini tekşürüp, bulanın 90%'ın köpürekinin tən tüşlerden yaş göründü kallıkını. Hatta 10 net yaş yaşırıp kallıkını baykıgan. Alımla yine yasançık yaşanganlarının yukur kan besimi, üçey yalluki, rak atarlık kesellikleri gırıptar buluşu, yasınışkı ehmiyet vermeydiğen yaşanganlığa karganda 30% etrafıda töven bulunduğalıkını inikliğen. Psikoloji alımları yine yaşanganlığa muvaffak kaldı yasınışı kırım kılış gerek deyip takitliğen. Ne için? Çünkü bundak boğanda ulanın yaşlı küçü aşırıken. Bu mu yaşanganlığa kuşallık ve ümit atakılıdı. Bundak yakış psikik alametleri Adem'nin içki acıratmalarının acırılışını tezletip, faydasız amıllarının beden sırtığı çıkıp geçişine intayin paydalıkken. Emeliyette yaşanganlar mı, özünü muvaffak kütüşünü, ruhluk yürüyüşünü devamlaştırsa, salametliki barabara yakışılanıdı. Demek, yasınış, yasançıklık, herkes mi naçar illet demez. Yasınıp yürüyüş bizni mengü yaş göğüstüdü. Şunlaşka, özümüzü taşlif etmeydi. Meyli yeşimizden kançı buluşudan katli nezer, özümüzden yeşimizden masalette her vakit özümüz gibi olan işençimizini aşırıp yürüyüşümüz, hayat gibi olan kızgınlıkımızını yok atmaslıkımız gerek. Yine ondak bozsa söyümlük radyo anlığıcılar, küylerim.

Radyoluk dostlar, programımızı davamlaştırıvatımız. Çoğ adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük baludur. Dost demek, iş bağrınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakşı gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamhiyal demek, bir kazan soğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kılmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve büyüpayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası var. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüb alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Inkin ayol harg'inlik his qilishga boshlabdi. Yuqurg'i o'rligan seri yo'l yurish texini qiyinlashibdi. Ayol bara-bara taqchiqqiniga pushaymon qig'ilib turibdi. Taqchiqqandan keyin u kishi uning dunyoni so'rabdi. Endi aytib beringlar, bu tog' qandayroq ekan? Nemisini day? Debdi ayol çırayını pürüştürgün içi. Yol boyu taşlık. Daraklarımı obdan oynamaptı. Ama av arkadaki tağ tekimi çıraylık tek kılıdı. O kişi külüp gitipti. Ve kişilik hayatta yakınlarınız mı şunun kokşaydı. Deslep tonuşkanda jiraktın görüngen tak kokşaş güzel görünüdü. Yaqinlashgancha ularning odatda kichik kishilar ekanligini his qilasiz. Tog'ning ustiga chiqqaningizda ko'z tashlaydiganingiz yiroqdagi boshqa tog', boshqa manzarga aylanadi. Tog' o'zgarmadi, ko'nglingiz o'zgardi. Ko'z oldingizdagi tog'ga nisbatan hurmat qiziqish qolmadi. Bilib-bilmay pushaymonlaringiz mu ko'paydi. Özünüz ve başkalarının kalbine ziyan zahmet yetküzüşleriniz mi artıp badi? Neymiş ki jiraqdaki tağlarını körelediniz? Çünkü astınızdaki tağ jiraqni körüşünüzge imkaniyet yarattı. Demek kişi erişkellerini kadirleyendiler andın bəxtlik bulalaydı. Şunu deymen ki etrafınızdakilerini kadirle. Kadirleyendiler kadirlenisiz. Muhabbetli günlerimiz devam etsin.

0: Hürmetlik radyo anlığıcılar. Çinxua daşiyosunu bütürgen kız, kaş çekiş ustası bulup ayda 100 milyon kırım kaldı. Muhbirimiz Pazilet bu axta haber berdi.
1: Jungu Taratqı daşiyosunun toluq kurs unvanı. Çinxua daşiyosunun güzel sənət şöyeninin magistrlik unvanıga ige Guangzhouluk Yoyo ahri kaş çektirgücü boldı. Anısı onun bundaq yaxşı oxuş tarixinin bikarı ketkallikidin ökünüp, jığlap durup onun kaş çektirgücü boluşuğa karşı turdi. Bu yıl 5-ci ayda Yoyo muhbirga kaş çekiş hizmeti bilen şoğullanğınıga 1 yıldın aşqallıqını. Aylık kırımının en yokur bolğanda 100 min yenge yetkallikini. Şunun bilen anısının pozisiyasının özgürüp, kəsbiye karşı turuştun işxanısı berip tazlıq işlerga yardımlışke özgərgallikini eydidu. Oquş tarixi layık hizmet tapalmazlıqı karta Yoyo oquş tarixi kişen emez. Qandaq oquş tarixi bolsa çoxum şunda hizmet kılış bilen şoğulunuş kerek dep karmaymen deydu. O yana oquş tarixi hemmege qadır aşkışkı oxşaydı. Oquş tarixi mana oxşamağan dünyanın dervazisini içip bədi. Mana bu aşkış berilgen ikən özümünü bir yerge bağlap koymazlıqım kerek. 90-cı yıllarda doğulgan Yoyo Guangzhouluk bulup, toluq otur mektepni Guangzhou şehirlik sənət otur mektepide. Toluq kurusunu Jungu Taratqı daşiyosida. Magistrlikni Çinxua daşiyosi güzel sənət şöyüyənide okuğan. 2025-ci ili Yoyo kaş çekiş hizmeti bilen şoğullanışı başlığandın keyin Çinxua daşiyosinin magisteri kaş çekiş bilen şoğullandı degen tema kızıq noktunun birinci ornada durgan. Yoyo mındaqtaydı. Bulturki kızıq nokta bir türküm xeridarlarını başlap kilip minin kırmımını yukur pəlligi kötürdü. Amma özüm teximu ciddiyleşip kettim. Kalamda, ben köpçilikden benden kütken ümidige bərdaşlıq berelemdim deyen oy payda boldı. Çünkü ikim miktarı pəsəygendin kiyin, əgər texnikam və ixtidarım bərdaşlıq berelmisə, qancı tez yukurgu kötürülgən bolsam, şunca qatıqçı qılmən. Bazı ali mektep okutukçuları minan hikayemini körüp, okuyucularga sözləp berip, işqi oruluşuş yönelişi də paydalındı, deydu Yoyo.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Bugünkü Jongo'ğa nazar programımız müşiyada ahırlaştı. Programımızın diktori Şeringül Toxtay. Mesul muhariri Polat Amannuri Anwar Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövende deyiktiğinle stansımızdan ağıtlış aldı durgan başka sarhıl programlarda bulsun.

Radio Anglıcı dostlar, en iki programımız yenislerle yüz görüştü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün can en ikimizde kayıs mezmanla ayan bulduk en birlikte kulak sepakaylı. Kim gecekler neyim üçün kuruluşudu? Çoğun yığının əxlətlərini bir tırapkılı sistemisi küşlük nerv faaliyetinden kim kuzguluşu mümkün? Neyim üçün bazıla kündüzdümü müqdeydu? Koşkarla üstüşse beşi ağırmamdı. Bugün yine kızgarlık bilimlerimi sözüne vermem. Bir kitnin kütüş ağırlığı 15 000 km'ye yetib, kitnin en

0: ئۇزۇن كۆچۈش ئارىلىقى رېكوردىنى ياراتقان. خوش قەدىرلىك دوستلار، تۆۋەندە بىز بىرلىكتە بۈگۈنكى جاھان ساياھىتىمىزنى باشلىۋېتەمدۇق. Nime üçün kiyim keçeklərini dəzmallasaq tüzülünüb ketidi? Bunun üçün aldı bilən kiyim keçeklərinin nime üçün purlışıdığanlığı qarap baqaylı. Kiyim keçeklərinin rəxti tal-tal inçki yipladın toquludu. Jip bolsa tiximi inçke, tiximi kiçik talaladın tüzülüdü. Paxta qatarlıqlarının talaları bir qədər aciz. Asalla şəkli özgürüb, əsildiki halıdiki qaytanmaydı. Mana bu, biz daim deydiğan, elastikliqi bir qədər nacar halatdır. Tala çoğ molekulaları bəzi ximiyelik bağlağı taynıb tutuşudu. Su yoki tashqi kuchning ta'siriga uchraganda bu ximiyelik bog'lar asosan uzilib ketadi. Ximiyelik bog' uzilganlikdan tala cho'g' molekulalari orasida bog'lanish bo'lmaydi. Buning bilan tala cho'g' molekulalari o'rin yotib, yana boshqa bir joyda yangi ximiyelik bog' shakllantiradi. Bu tala cho'g' molekulalarining qaytaratilishidir. Kiyim kechaklar quritilgandan keyin raxning tala cho'g' molekulalari aslidagi takshi qurilmasini yo'qotadi. Bu xil qurilmaning o'zgarishi kiyim kechaklarning purilishi orqali aks etadi. Dazmal purlishib ketgan yerlarni qandoq tuzlaydi? Biz kiyim-kechaklarga dazmal solganda purlishib ketgan yerlarning azozdan tuzlanganligini bayqaymiz. Buning sababi shuki, qizdirilgan sharoitda raxt talasidagi cho'g' molekulalar orasidagi ta'sir kuch tadrijiy kichiklaydi. Bu vaqtda biz dazmaldan foydalanib, raxtga ozroq ta'sir kuch bersak, qaytaratilgan tala cho'g' molekulalari orasidagi ximiyelik bog' uzilib, xato o'rinda turgan tala cho'g' molekulalari yana o'z o'rniga qaytib keladi. Sovib qurgandan keyin kiyim-kechaklar takshi holati muqimlashadi. Dazmal ishlatganda odatda kiyim-kechaklarga ozroq suv purkiladi. Hozirgi ba'zi dazmallar o'zidan bevosita suv o'rnini purkib chiqarib, kiyim-kechaklarni texmi takshi qizitadi. Shuning bilan bir vaqtda tala kengiydi. Bundoq bo'lganda dazmalning besim ostida raxt talasidagi cho'g' molekulalar texmi tez suratda o'z o'rniga qaytib, kiyim-kechaklarni texmi yuqori unumda takshilaydi. Kiyim-kechaklarni dazmallashda raxtga qarab ish ko'rish kerak. Biz sotib olgan kiyim-kechaklarning ustiga dazmallash taklifi yozilgan bo'ladi. O'xshash bo'lmagan raxt material qilingan kiyimlarning dazmallash temperaturasi o'xshash bo'lmaydi. Buning ichida yana qanday prinsip bor? Aslida o'xshash bo'lmagan talaliq to'qilmalarning issiqqa chidamchanligi va qurilmasi o'xshash bo'lmagashqa, dazmallash temperaturasiga qo'yiladigan talabmi o'xshash bo'lmaydi. Dazmallash temperaturasi bek tuman bo'lib qolsa, kiyim-kechak talasidagi cho'g' molekulalarni unumli holda qaytaratligi bo'lmaydi. Kiyim-kechaklardagi purilishib ketgan yerlarni to'liq tuzligi bo'lmaydi. Ammo temperatura bek yuqori bo'lib kelsa, tala sarg'iyib ketadi. Hatto karbonlashib ketishi mumkin. Buning sababi shuki, dazmal bilan yuqori temperaturada qizdirganda raxt talalari sumirgan suv temperaturini tuvalatib, issiqlik o'tkazish rolini o'ynaydi. Ammo yuqori temperatura sababidan tala tarkibidagi suv tarkibi butunlay parg'a aylinib tugisa, tala bo'shliqidagi issiq havoning sirtqi tarqilish sur'ati dazmal temperaturasining ish sur'atidan tuvan bo'ldida raxt talalar karbonlashib, kiyim-kechaklar sarg'ayib ketadi. Har xil materiallarning namlik sumirishchanligining o'xshamasligiga asosan, kiyim-kechaklarni dazmallaganda sarg'ayib ketish sharoiti butunlay o'xshash bo'lmaydi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ishilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qetim o'ynamdik. Bas kucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ishatdik. Hozir chiniqishni bas ishimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketib bordi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Aqliy iqtidorni chiniqtirish orqali cho'g' miyadagi axlatlarni chiqarib tashlagani bo'ladi. Bir turlik eng yangi tadqiqotdan bayqilishcha, cho'g' miyaning axlatlarni bartaraf qilish tizimisi kuchli nerv faoliyatidan keyin qo'zg'alishi mumkin ekan. Ya'ni, kishilar kuchli ko'rish sezgisini g'idiqlash orqali cho'g' miyadagi axlatlarni tozalay oladi ekan. Bu sistema yilinmadilik limfa sistemisi deb ataladi. Uning ta'sir qilish prinsipi bo'lsa, miya yo'lin suyuqligini cho'g' miyaga kirgizib, undan qon tomir to'ri orqali zaharlik oqsil va boshqa keraksiz moddalarni iqitib chiqarib yetishdan iborat. Bundan ilgari olimlar izchilalda bu sistemini faqat kishilar uxlaganda undan qo'zg'aladi deb qarab kelgan edi. Tadqiqotchilar 20 nafar pidoyini ekranda chaqnab turgan rangsiz burmusman shaxmat taxtasini ko'zatishga buyurgan. Ekran her 16 sekundda bir qetim içilip yepilgan. Bütkül tecrübe təxminən 1 saat davamlaşqan bulup, bu mezgilde pidayilanın çoğu minisi yüksek derecede canlanıp ketken. Tecrübe nəticisinin məlum buluşca, ekran yorğanda pidayilanın çoğu minisinin körüş sezgüsü mərkizgi kırdığan kan köpəygen. Ekran qovalaşqanda pidayilanın çoğu minisinin körüş sezgüsü mərkizgi kırdığan kan azıyıp, çoğu minisi kırdığan mena yolun suyuqlığı köpəygen.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqanınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxdığınızda mən faqat yolunuzu yurtdışını oylayım. Hər kəsmə qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 5. günü, Cuma. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Başucu Xi Jinping yeni musabıda ekologiyelik muhit nasıraş hizmetini tekim yukarı orun, tekim kan nazar, tekim zor salmak bilen planlap ve ilgir sürüp, yeni devir ekologiya medeniliki kuruluşunun yeni sahipsini pütüşer deb tekledi. Chongqing'nin Yujun, Guangdong'nun mevcu rayları ama aldırgan, kıynalgan, gam kılgan, takaza boğan meselelerini küçep el kılıp, ügünüş terbiyenin çoğun kuruluşu emeli buluşun ilgir sürdü. Dünyadaki külümü en çoğun deniz üstü tok almaştırış punktu da denizde kuraştırış meşgulatı elip berildi. Cayla türlük tedbirlerini kullanıp, Ali Mektep imtihani bergüçlerge yakşı muhit yart berişge kaparatlık kıldı. Rusya Ankaraç uçuruşu asası da Ukrayna bilen söhbet ötküzüşüne halaydı kalıqını bildirdi. Ukrayna zonduğunu aşkarı xatav etip, uçuruşu ötküzüş teklifi bədi. Emdi dektiğinle haberlerimizden tepsili mezmelerde bolsun.

0: Mısının güzel turmuş ihtiyacını tehimi yaxşı kandırıp, törlü hizmetlerde ülgülük rolümüzünü tereşip cari kıldırıp, sosyalistik zaman yolaştırışını başlamçılık bilen asasi cahitini işgaşırışta, el kulguş ilgirleşini kolu keltürüşke hakiki kapalet kılımız. Kelgüsü 5 yılda Beijing iqtisadının yukarı süpetlik terakiyatını yeni pelligi kütürüşke türtki bulup, rayon işlep çıkırış umumi kıymetinin yıllık otturucu iş süretini 4.5%'ten 5%'ci kılıp bekledi. Pentechnikide yanılık yaratışının hayati küçünü aşırıp, ul tetkikatını küçeytip, pütkül cemiyetinin tetkik kılıp içi selinmesinin kölümünü 6%'ten yukarı seviyede saklap, rakamlık iqtisadının koşulma kıymetinin yıllık otturucu iş süretini 8% etrafıda kılıp, Süni akıl, yeşil ilgar energiye ve tüven karbonluk muhit asıraş kesbini trilyon derecelik yeni kesipler topuğa aylandırdı. Beijing, Tianjin, Hebei, Xalqara Pentexnikide yeniliq yaratış merkezi kuruluşunu puxta alğı siljetip, Beijing, Tianjin, Hebei'nin mas taraqqiyatının üzlüksüz çoğun kuruluşu ve ameli buluşuğa türtki buludu. Adetin taşkırı çoğun şehirlerini idare kılışını küçeytişke ehmiyet berip, en yakşı ölçem, epçil çarı arkalık şehirini inçki idare kılış seviyesini östürdü. 15. 5 yıl mezgilede Senşi ölkisi otları rayonlarından kat götürüşünü tezletiş stratejisini yolu koyuş, Huanghe Deryası vadisinin ekologiyesini koğdaş ve yukarı süpetlik terakki kıldırışını ilgiri sürüş, devletin bayılık tipideki iktisatının tipini özgertiş universal yandaş ıslahat tecrübe rayonu kuruş, işki kuruqluk rayonlarının sırtkı içevetiş yeni igizliği berpa kılış qatarlıq buruç ve vazifelerini çördep, devletin muhim energiye ham eşya bahası, özgeçi cabduk ve ilgar yasımçılık bahası kuruş qatarlıq 6 asasi hücum yönülüşünü puhtu igilep, tipini özgertip, terakki kıldırışını kat'i tertiplik ilgiri sürdü. Senşi ülkesinin başlığı Liu Dongliang mındak dedi. Biz başşucu Xi Jinping'nin samimi tapşırıqını əsti çansaqlap, devletin tok, kömür bilen təmirlişige kapalet kılış məsuliyetini zimimizge elip, energiye tipini özgertişini tezletip, ananevi kesiplerinin tipini özgertip, derecesini östürüşünü ilgiri sürüp, güllenme kesipler, kelgüsü kesiplerini şaraitka karap oranlaştırıp, kömürdün başka kızılımı baylıqlar, yezgiligi, medeniyet, sayahat, kütünüş, ekologiye katarlıq seliştürme evzellikini cari kıldırıp, energiye baylıq evzellikini terakiyat evzellikige aylandırımız. Kelgüsü 5 yılda Senşi ölkisi yukarı süpetlik terakiyatta körünerlik ünümlü kolu keltürüş, baylıq tipideki iqtisatının tipini özgertişte zor ilgirleşlerini kolu keltürüş qatarlıq 8 cahetki asaslıq nişanını aydanlaştırıp, 6 çoğun türdeki 26 türlik asaslıq körsetküş ve konkret nişanını inçkileştirip, yeniden köpeygen terilme energiye generatorla grupsının kölümünü 100 milyon kilovatkı yetküzüdü. Yeniçi energiya sistemisi berpa kılıp, adetin taşkırı tabii gazını zapas saklaş, işlep çıkırışını ilgiri sürüp, 2030 yılı məsulat miqdarını 30 milyard kub metrgi yetküzüş. Bütün kesip zancirinin məsulat kıymetini 100 milyard yöndini aşırışka tırışıdı. Islahatın yanımı umumizlik çoğun kurulaştırışta yeni büz şahaslı kılıdı. Umumi mənpəttarlıq, ulluq, toluq kapaletlik xalq turmuşu kuruluşunu küçeytip, xalqının turmuş süptünü üzlüksüz östürüdü. 15. 5 yıl mezgilede Şizan Mevqani Partiya Merkezi Komiteti Şizan'ı yükligen muhim devlet xayıpsiligi tosqi, ekologiya bihaterlik tosqi, strategilik bayılıq zapas saklaş bazısı, pakiz energiya bazısının ibaret strategilik ornığı karatıp, muqimliq, terakiyat, ekologiya, çigrani küçeytişten ibaret tört çoğun işini izcil ilgiri sürüp, Jonghua milleti ortak gevdisi berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri sürüş, ıslahatını çoğunkurlaştırış, xalq durmuşunu yaxşılaş, ekologiyanı qoğdaş, çigra rayonunu küçeytiş, mustekkemleşini çördep noxtılıq küçeytidu. Şizan Abdunam rayonluq xalq hükümetinin reisi, Gama Zadın mındak dedi. Biz Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyesini yetek çıkılışta çan durup, işkini tihleşini qat'i himaye kılıp, işkini qoğdaşını qat'i işkaşırımız. Doğru siyasi netice karışını turguzup ve emeliyet görüstüp, dikkatini töt cung işka, küşini töt berpa kılışka merkezleştirimiz. Devletning taraqqiyot umumiyitiga mulozamat qilish davomida yangi natijalarni namoyon qilib, Shizangning butun mamlakat bilan mos qadamda sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishga oshirishda hal qilg'ush ilgirilashni qo'lga keltirishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Kelgusi 5 yilda Shizang o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik, pokiz energiya, madaniyat, sayohat, Zangzu tibobati do'rgarligi Chegara savdosi ashyo obroti kasbini yetildirib va zo'raytib, raqamlik iqtisod, tuvan havo bo'shlig'i iqtisodi, gidrogen oksigen kasbi, yangicha energiya saqlash qatorliq gullanma kasblar va kelgusi kasblarni oldin o'rinlashtirib, egizlik iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot talabiga mos keladigan zamonaviy kasb tizimini haqiqiy barpo qiladi. Devletning chegarani mustahkamlash, chegara rayonni gullandirish, xalqni beytish harakati bo'yicha ulg'i ko'rsatish rayonni davomliq barpo qilib, gullangan, muqim bo'lgan vatanning chegara rayonni butun kuchi bilan qurib chiqdi. Madaniyat sayohatchiligini faol taraqqiy qildirib, o'zgicha yuqori texnikalik, esil sayohat liniyasini gavdalandirib, 2030 yilgacha madaniyat kuchlik rayoni, sayohat kuchlik rayoni qurib chiqdi.
1: Stansimiz xabari. Dunyodagi ko'lami eng cho'ng dengiz usti tok almashtirish punkti, dengiz shamli markazi 6 ayning 4 kuni Guangdongning Yangjiang daryosida dengiz usti laylim qurashtirishni o'ng'ishliq tamomladi. Dengiz shamli markazi ishga kirishtirilgandan keyin har yili dengiz osti kabeli orqali taxminan 6 milliard kilovat soat yashil tok yetkazilgan bo'ladi. Dengiz üstü tok almashtirish punkti dengiz üstü shamal elektr maydonining yuragi bo'lib, tarqoq shamal generatori chiqargan o'zgarishchan tokni yig'ish, besimni o'rlatish hamda yuqori besimliq turaqliq tokka aylantirish, undan dengiz osti kabeli orqali quruqliq elektr toriga yetkazishga mas'ul. Dengiz shamali markazi bitgandan keyin Sansha, Yangjiang, Qingzhou 5-chi, 7-chi qarorliq dengiz usti shamal elektr stansiyasining 163 shamal generatori hosil qilgan elektr energiyasi bu yerda to'planish, besim o'rlatish va o'zgarishchan tok yetkazish orqali turaqliq tok bartaraf qilinib, dengiz osti kabeli orqali quruqliq elektr toriga yetkaziladi. Har yili taxminan 6 milliard kilovat soat yashil tok yetkaziladi.
0: Stansimiz xabari. 2026 yillik oliy maktab imtihoni boshlanish oldida turmoqda. Mamlakatning har qaysi joylari oldin o'rinlashtirib, atroflik tayyorlik qilib, oliy maktab imtihonining muqim, tartiblik berilishiga butun kuchi bilan kafolat qildi. Bu yil oliy maktab imtihoni mazgilida Xonan o'lkasida necha 10 ming sayyora kira avtomobili va to'rda zakaz qilingan avtomobil imtihon berguvchilarga haqsiz mulozamat qiladi. Anyang shaharlik qatnash transport mulozamat markazi ijoraga berish bo'limining xizmatchisi Sung Anbin mundaq dedi. Chat yoqa joylardagi imtihon berguvchilar bir kun burun telefon berib oldin kelishsa bo'ladi. Biz imtihon berguvchilarga birga bir haqsiz mulozamat o'rinlashtiramiz. Oliy maktab imtihoni mazgilida Qinghai o'lkasi Xining shahri butun shahar doirasida ovozsiz holatdagi imtihonni tashabbus qildi. Qurilish o'rni, ko'ngil ochish so'rni qatorliqlar talab bo'yicha mashg'ulot vaqtini tengshidi. Qatnash soqchi tarmoqlarimi gudik chilish qilmishini qattiq tashurdi. Shining shaharlik qatnash qonun ijro qilish idorasi nazorat qilish 1-chi bo'limining mas'uli Shi Shuping mundaq dedi. Biz nurg'un taksilardan mehr shafqat yetkazish avtomobil atirti tashkillab, asosliq shahar rayonidagi barliq imtihon nuqtalarini qopladik. Hamda oldin kelishish qiziq liniyasini ochdik. Shuning bilan bir vaqtda Gongan qatnash boshqurish, shahar boshqurish qatorliq tarmoqlarga moslashib, imtihon berguvchilarga tez muhit yaratib berish uchun ovozsiz harakatni qanot yaydirdik. Sichuan o'lkasi Daju shahri Shuanxan noyilik o't o'chirish, qutquzish cho'ng atirti yaqinda tavalligidagi imtihon nuqtasi, imtihon berguvchilarni markazlik tamoq bilan ta'minlaydigan mehmonxona Belgilengen mehman saraylarının otun müdafiye görüş bir xatırlığını məxsus təşürdü. Шөнхан отыр мәктіпінің мұдыры Юэн Юң мұндақ деді. İmtihandan burun imtihan meydanı, yataq, aşxananın ot üçürüş əsləhələri və tarqaqlaşdırış yollarını umumizlik təşürüb, bütün küş bilən imtihan bərgücülərgə bixətər tərtiblik imtihan muhiti yartıb berişki tirişivatımız. Sənşi ölkisinin qunan tarmaqları imtihan bərgücülərinin Ali Məktəb imtihanı məzgilədə ciddi kimlik işiltiş ehtiyacıqı kapalət qılış üçün, Ali Mektep imtihanı bergüçlerge karata kimlik becerişte ciddi işini tiz beceriş mulazimetini yol koydu. Tayvan şehirlik Gungan İdarisi, Şaudiyen Şöbi İdarisi, Yingpen Sakçıkanısının sakçısı Can Fengli mundaq dedi. Ali Mektep imtihanının aldığı günü ve imtihan mezgilide etdiyen saat 8:20'den kes saat 6:00'a kimlik becirmekçi bulgan imtihan bergüçiler imtihanı katnışış genişkisini elip kimlik üçün söretki tartış, kubul kılış, tarıkıtış katarlık rojeklerde becerisi buludu. Kimlikini tahminen 2 saatte nek meydanda alaydı.
1: Stansımız Havri. Rusya Zontuğu Putin 6-nın 4-cü günü Rusya Ankaraç uçuruşu asasında tiniç yolu bilen Ukrayna bilen kilişim asıl kılışka tulluq tayarlanıp oldu. Hem de şunda kılışına halaydı dedi. Putin undaq dedi. Rusya bilen Amerika rehberleri ötken yılı 8-cü ayda Amerika'nın Alyaska ştatının Ankaraç şehirde uçuruşkanda asıl kılgan Murasa layihasını kubul kılmaqçı. Lekin Ukrayna bu layihaga çoğum koşuluş kerek. Eğer Ukrayna, Rusya, Amerika, Ankaraç kilişimi boyunca murasa kılışka koşulsa, Rusya-Ukrayna tokunuşu nayet tizle ahırlaşıdı. Ukrayna zontuğu Zelenski 6. ayının 4. günü Rusya zontuğu Putin'a uçuk hat ilan kılıp, işke devlet rehberlerinin bivasa uçuruşuş usulü arkalık Rusya-Ukrayna tokunuşunun ahırlaşını ilgir sürüş teklifini verdi. Şununla bir vaqtda Ukrayna, Avrupa, Amerika Katarlıq alaqadar tərəflərimi tinişlik söhbətiga qatnaşış kerek dep qardı. Bundan başqa Zelenski mundaq dedi. Ukrayna söhbət jarayanında umumizlik uruş toxtatışını xalaydı. Həm də özrə həm əsirlərini tuluq almaşdırış prinsipində çıngdırıb, Rusiya bilən əsir almaşdırış xizmətini qanat yaydırdı.
0: Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qədimki məmləkət xəbərləri və xəlqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharriri Patugül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: muhtaçman. Tağlanın haybatlik boluşu üçün sana muhtaçman. Cungunun en güzel kıyafetini suretleş üçün sana muhtaçman deydi.
1: Cunghua milleti ortak gevdesi enini müstekemleb, yapa halabette, şerep numusta, hayat mamatta billi boludugan, takdirdaş boludugan ortak gevde idiyesini müstekem turguzaydı.
2: Anı vatan sizgi muhtaç.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Yakında Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık ve Yezgilik Teşkilatı, Dünya Açlık Plan Mahkemesi ve Birleşken Devletler Teşkilatı Balılar Fondu Cemiyeti Birleşme Bayanatı ilan kılıp, Sudan'da tahminen 19 milyon 500 bin adam eğer açlık bir xeterliği ehvalıgı duşkili vatıdı. 6. ayda açlık kemçil buluş pəslinin yetip gelişi əgişib, bu ehval teximi eğirleşidu dedi. Eğer tokunuş küçüyüp kesse, Sudan'ın Şimali Darfur, Cenubi Darfur ve Cenubi Kordofan'dan ibaret 3 ştatıdaki 14 rayon acarçılıkı duşkiludu. 2023 yılı 4. ayının 15. günü Sudan armiyesi bilen tez süratlik yardım kısmı paytaxt Khartoum'da kurallık tokunuştu. Uruş oti arkadan başka rayonlağı yamırdı. Yerşari tokunuşuğa dikkat kılıvatkan kurallık tokunuş yüz bergen oğrun ve vakaylar sallık məlumat 11 türüdeki sallık məlumatın ayan buluşça, Sudan'da 3 yıldın artıq davamlaşkan kurallık tokunuşta az digendimu 59 min adam kaza kılgan. Bu yıldın buyan tokunuşu vatkan her kaysi terepler uçuşsuz ayrıplan bilen köpkatim hocam kozgadi. Şunun bilen bir vaxtta bazar, su bilen təminləş sistemisi, davalaş aparatları qatarlıq əsləhərlərge hocam kıldı. Uşkuçsiz ayrı plan hocami Sudan buxralarının ölüp getişideki asaslıq səbəb bop kaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşleri boyunca yokur derecelik məxsus xadımlar işbeceriş oranının statistikisi qarğanda, 1. aydın 4. aygıca uşkuçsiz ayrı plan hocamıda qaza kılgan buxralarının sani, barlıq tokunuşta kaza kılgan puhrala sahanının 80%'nin köpüreğini ilgilegen. Uda davamlaşkan tokunuş Sudan'daki xalq əsləhərlərini eğir buzğunçılıq uçuratdı. Bütün memleketteki 9 milyonu yakın adam yurt makanından ayrıldı. Təxminin 41% davalaş əsləhərləri normal işlemedi. Xolira, dengi qızıtması qatarlıq yoxumluq keselliklere qayt-qayta tarqaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Organının statistikisi qırğanda, Sudan'da 34 milyonu yakın adam insanperverlik yardımına muhtaç bulup, bütün memleket nopusunun təxminen 3'ten 2 kısmını ilaydıken. Eğir ciddi xarakterlik, ozuqluq yetişmeslik meselesi umumüzlik mevcutken. Mölçerinleşçe bu yıl 5 yaştın tövən 825 min bala təsir uçurgan bulup, bulturqıdın 7% köpeydiken. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş iş becürgüçüsü Tedros, Sudan'daki uruş hayatlıqını vəyran qılıb atıdı. Kişilerini sağlamlıq, su, yeməklik və bixəterlikini öz işi qalğan ən asasi hüquqdan məhrum qılıb atıdı, dedi. Otur-şərq vəziyyətinin təsirdə Sudan'da yeməklik və yıqılğı bahası yanımı ösüb, yardım əşyalarını toşuş tənərxi 25% açdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın insanperverlik işleri məsul muavin baş katibi, qoşumça ciddi qutquzuşunu maslaşdırıcısı Filiçir monularını bildirdi. Sudan'da təxminən yerim ximivi uğud Paris qoltuğu rayonundan kelidi. Bu devlette asaslıq terikçilik pəsli yetip geliş aldıda turğaşqa ximivi uğud bilen təminləşdə keçkeş ya ki kəmçil buluş əhvalı körülüb, Sudan'ın açlıq krizisini yanımı eğirlaşdırıb ötüdü. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sallıq məlumatı qarğanda, 2026 yılı 4. ayıca Sudan'ın 2026 yıllık insanperverlik ehtiyacı bilen taqabıl turuş planıdaki pəqət 20% tür məbləğ yardımı erişken. Birleşken Devletler Teşkilatı Tərəqiyyat Plan Məhkəmisi elan qılğan bir parça dokulatın ayan buluşça, uda davamlaşqan tokunuş Sudan iqtisadını 30 neçə yıl keyniga çekindirgen. Eğer tokunuş 2030 yılı sürülse, eğir namıratlıq nisbeti 60%'ni eşip, təsir uçurgan nopos 52 milyonu yetişi mümkünken. Birleşken Devletler Teşkilatı her qaysi tərəflərinin düşmənleşiş hərəkətinə toxtutub, puhrala və xalq əsləhərlərini qoğdab, insanperverlik koridorunun bixətər, tez, ravan buluşuğu kapalət qılıb, yardım veriş salmıqını zoraytıb, vəziyyətinin yanımı yamallışıb getişinin aldını ilişini müraciət qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatının Sudan'daki kişilik hüquq məsləsi boyca mütəxəssisi Noiser monularını bildirdi. Hərbi vasitə bilen bu tokunuşunu həl qılğılı bulmaydı.
xalqaro jamiyat harakat qo'llanib, har qaysi taraflarni suhbat ustiliga qaytib kelishga da'vat qilishi kerak. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Go'zal Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.

Ögünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirlevatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçili kılganı sözlügen, Cungu'ça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi Kuruluşu'nu umumüzlük algısı zıtış gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Ma'rif, medeniyet, seyye, ten terbiye sahasındaki mütexessisler vekilleri sohbet yığında kılgan medeniyet kuruluşunu texnik gövdelik oraya koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatın.

Jongoche sosializm umumüzlük ravajındıgan, umumüzlük yükselidigan uluq iş. Sosialistik medeniyet güllenmese, ravajlanmasa, sosialistik zamani vilaştırış mı bulmaydı? Partiya 18. kurultuydun bu yan, biz medeniyet kuruluşunu yeni tarihi yükseklikke götürüp, medeniyet işençini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi bilen birge, Jongoche sosialistik töt işençi katarı kırgızıp, Markizmning ideologiya sohasidagi yetakchilik o'rinda chiqturish tuzumini

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Gülçekli Aziz'nin Hassan'ımlıq hikayesinin aldın kısımdan anlatkandıq. O, Mumay'nın hikayesinin devamını anlaşka kızıqlatatdı. Bulup mu, Mumay'nın yalğız kızının birikini bilişini xalaytdı. Ama bunun mu, Mumay'nın köğünü yerim kılığan bir hikaye bu kilişini xalamaytdı. Şunu o, ızcıl Mumay'nın özü xalap bu haqtı eğiz etişini kütüvatatdı. Ondaqta, Mumay'nın kızı

0: Çünkü kız bek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaysı günü bir toy dişkimiz ne? Yigit kızının aldı da gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. En çıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
2: Men güvertlik bulunla. Bişanla baş, ayıkınla taş bolsun.
0: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünögün malım bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandakmak dedi.
2: Keldi bahar, küldü gönce, köngül yayırdı. Gül ışkıda ahandan urup, bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitaptık yapıp gitti emdi.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız emeliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanıga apırıp gireyim.

0: nişanga intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Mehir bir bulaq. Pinhan çaşmısını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mehir bir güher emmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni meskuş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Radio dostlar, programımızla davamlaştırıp atımız. Bala mumusuğa tamak yiyizip atkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemi işlanı kığınla bolsa şunu yiyizip gelinla de tapşırıq bədi. Gay dige nemi apa? Dep heyranlık bilen soraptı. Balam, gay digen muallim digendek çoğun boğanda çoğum kılımen dep köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun boğsan nemi işlanı kınmakçı? Dep oğluğa kaytırıp sual koyup da apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çaklık orındıkta oltırgan mumısıga karıp etkendin kin tuyuksızla. Men çoğun boğsam dadamdek yakşı kotun alımen. Uçakta siz mi mumamdek kıyırıp çaklık orındıkta oltırsız? O sizini iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükkeni oğlunun ağızdan çıkıp atkan ademnin könlünü ert gidek bu sözlerini anlap özünü tutup alanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe gözünü ekip atkan huşallı.

quyoshlarini yoshiranmadi. Hem özining barliq qilganlarining o'g'li oldida aynakdek rol o'ynaydiganligini texmi chunqur tushunib yetdi. Demak, ota-onalarning qilayotgan har bir ishlari farzandlarga ta'sir ko'rsatdi. Cho'lashqa ota-onalar cho'qim har joyda ularga ulgu bo'lish kerak. Biz ota-onalar bolalarga nisbatan bir aynak. Bu aynak har vaqt paqirab tursin. Har vaqt suzuk holatini saqlasin. Har bir oilaga baxtning yor bo'lishini umid qilamiz.

Sevimli radyo anlıqıcıla şu tatlı programımız da alınışı vatıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet usuzluğumuzda kandırdıgan bulak. Kış güldürdü ki ıllık koyaş. Muhabbet könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet bizni tügümez bəxt duygusu gərək kılıdı. Şuna biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük orun ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge hemra bolsun.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

tuğmasının sebebini ayal tarafkili artıp koyuşka bulmaydı. Er tarafta mı uruk süpüte de mesele körülüş, bedenin kiselliki karıştırış iktidarı acizlap getiş diyendek bir katar sebeple tüpeldin tuğmasını keltürüp çıkardığın işlemi bu. Hazır bizde tuğmasının sebebini köpünce ayaldın izleydiğin adet bu. Emeliyette bu bir hata karış. Yürün, aval sizni bir körp bakay. Andın bir nemi deyişeyli. Senever hanım şundak digeş, Cemile hanı on taraftaki çakkanğını bir öyge başlap ekirdi. Tam tüyüge bir kişilik tümür karavat koyulup, bimarlarını yatkızıp tekşürüşke kolaylık cabdı koyulgan idi. Senever hanım Cemil hanı karvatka yatkızıp, kursak kısmını tutup bir bas tekşürdü. Ornunuzdan tursunuz boludu, dedi Senever hanım tekşürüp bulup. Hazırca başkaca alamet sezilmedi. Mundaq

болсын. Mahilik doktorxanığı basınız, yan doktor deydiğen bir ayal doktor ba. Əsvab bilen təpsili təkşirib baxsın. Şununğa qarab bir nemi deyilik.

Küzde keç kip it etti. Aysımxan qanın otdırısı da beşini kəngri qızıl lenti bilən məhkəm tenib, boğqını yeniğe silip yatatdı. O, işiktin birisinin kirgenlikini körüp, beşini kötürdü. Sınlısını köde de yastıqı yönüp oldurdu. Cemil Han kanğı çıkıp, kaydı boyca adlıyla salamlaşıp, açısını kutluqluğan denkin bu vaxtının aldığı çaylaşıp oldurdu. O, bu vaxtının koluğu elip, onun sızıp koyulgan bir tal sızıqtak yumuk gözlerinin üstüdeki sidam kaşları karap koyup dedi. Şunda kılıp, bu kıytım yeni oğul tuğulup kaldı edi. Kızdın birin tuğu asan bolatdı, ha? Şunu demem sen, Kudret Ağan işkimiz bu kıytım kız tuğulup kastı edip, şunca arzu okup ketip edik. Boptu, ondaq deme ayla. Mağı oxşaş, aslamı tuğma yürsan, kanda kılattın. Hey, 30 yaşını aştın. Toy kığılımı 15 yıl bolay dedi. Sana bəs çöbü oğul ne? Şunu demem sen ayla. Dedi Cemil Han, bolaqtak gözlerden şatlıq nurlar çaxnağın halda. Mahaldeki hotella, onda kısan tuğu sen, munda kısan kosuğunda kaldı dəb, her kısımı yollanı köz dişti. Tas kaptı mən olanın gepe kirgili. Beka gepleken emes mu? Sinan deyinin toğırken. Ötkende sen nahideki senever doktorunu köz tüvidin, bir optan çüşendirip koydu. Andın, nahilik doktorhanığı berip tekşürttüm. Hoy mu optan cevabını bədi? Könlüm xeyli kötürlüp kaldı. Bırak ayla, nəmətni gəpki kırgüzgülü bolam ekin tan? Şunun dinkin Cemil Han açısığa yan doktorunun tavsiyesini eğitip bədi. Ondaq bolsa, təs cümülsünlüm. Nəmət, bədən təkşürüşke hərgiz unumaydı. Sinin oyluğunun toğra. Hazırca, bu gəpni nəmətki demək dursamı boğu dək. Aysımxan səl turvilip qoşup qoydu. Hey, sizlərinin kiçik gelin mi tuğmu da, hə? Qanç yıl boldu toy qığılı? 10 yıl boldu. Hoy, o öydeki ərlə çataq mı ya? Aysımxan işik qarab qoyup, avazını pəsiltip sordu. Şunu deyinə ayla. O tazni boş çağılıqılıp olmaydı. İşqi horun boğunu bilən, aşu işqi kəgəndə horluq yok o saranını. Lekin, yan doktormu, eriniz özünü bir təkşürtüp baxsa, degen. Hə, bundaq işini doktorla bölüdü. Anlaşımca, qarmaqın normal turğandak ərlə işçidimu tuğmasla bolamış. Xuddi, normalı turğan ayalla işçidə tuğmasla boğandak. Dehi bundaq ərlə tuğmas ayalla da mükübmiş. Kimdən aldın bu gəpni? Daha duydu ki, yalan ayaq doktor şundaq dəb tüdək. Hə, ilki sən nəvər doktor mu, bana ərlənin işçidim tuğmaslanın bulduğalıqın dəb bəyən. Ola bilgəşki şundaq dəydü. Bıraq, nəmət anlap qaldığın bolsa, çataq derişdin yanmaydı. O, balı tapa mığalıqımızni hər gözümü özdün köməydi. Onunqa gəpi güzəl aydıqan bir əsi bolsa bulatdı. Şunu demem sən, fıkım. Bu işini taza obdan oylaşaylı. Manqara, anlısam, uzaq yılla tuğmağın ayalla balı bir qıvağın denkin tuğuduğan işlamı pop qalır ikən. Muşu balanını berem sən ya, dedi Cemil Han çak-çak qığandak tılının uçudla. Şundaq boğan bolsumu, özüm yen tuğmağın dəp yürmək, muşu balanını özümün balısı bilip qatar qoşu alattım. Sənəvər doktor mu, balı tapanmısanla,
ipidiki asa xaqning balasini beqib olsanglarmi bo'ladi degan. Shuni degan og'zimga tash dedi Oysim hamma chaqchaq talab bo'sta. Sang nima deb bu gaplarni deb yurgandim men. Bola deganni bolaning qadrini bildigan odamlarga berildi. Sen tug'ib baxmagan tursang, bolaning qadrini bilatdingmi? Bolaning qadrini bilmaydiganligimni sen nadan bilasan? Isning ochig'ini mo'ri biladi. Toz hadisa meni tug'mudong. Xaqning oldida yuzimni ko'targuchilgim qanmi deb sirtda kimlandir dashnam yeb kirib ochig'ini mendan oladi. Men tug'mug'ashqa haq uni mazaq qildigan o'xshaydi. Uni sandalik ko'z qandoq bo'ladi? Bay doktorga ko'rinib chiqqaningni aytdingu. Men oshu doktorlarning degani. Yana iliq dodiy doktorning degani rasmikin deyman. Jamilxonga yaqin kelishni ishora qilib, quloqiga pas ovozi shivirladi. Bo'lmasa, sinapa qamsan ya. Hiliqi tam xo'shnan xeyli ditiba arg'u. O'zi yosh, bolasi michiq. Namrat bo'g'ini bilan ishqi epi ba. Boy, bu nima deganing? Aqlingdan ezib atamsan nima ayla? Toz ba'zi ochiqda man hukirab qo'yg'ini bilan o'zing bilasan, uning menga kuyugi ba. Qadrimni qiladi. Uningga xiyonat qilsam qandoq bo'ladi? Bola bo'lsa uningga mi yaxshi emasmi? Bo'ldila. Balangni talashmasam bo'ladi-ku. Deb ketgan gapdirangni qara. Shundoqmi demsan, meni xopib qolamu demay. Xopimig'ni mundaqil deb qo'ydim. Sanga balamni begim kelmay deb atqinim yo'q. O'z bag'ringni yerib tushgan balang bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi demoqchiman. Maramxonning kirishi bilan ular gapini to'xtatdi. O'zlar bachaqda Oysimxonning belini tengib olaylik. O'zim yolg'iz tangsam ching bo'lmaydi. Silining kuchlari bor emasmi? Maramxon so'zligash g'irishkangnikidagi ishga o'xlash kegidek oq xasi bilan chinig'i silingan cho'ng kichik oq seriq bo'lib bir-biriga o'xshamaydigan bir qancha tuxumni kanga qo'ydi. Apa, nadin topdila bu tuxumlarni? Deb so'rdi Jamilxon. Men hajab xiyol qilmabdi mana. Bizning uydim batdi. Xo'shinlardan so'rib oldim. Oilalarning belini tangaman deb edim. Xo'shinlar o'zlari hech kim ko'zi qiymay saqlab qo'ygan tuxumlarni berishdi. Shunga yiroqdagi tuqqandan yaqindagi xo'shni a'lo deyishi emasmi balam? O'zlar menga dartilmay yotganlar. Tuxumni keng qaytimda og'ash kelsam bo'lmadimi opa? Boya oilamning sog'-salomat yangi vaqaligini anglab, xoshalligimni oldiraplab meng'ibdiman. Biror narsa ilib olishni xiyolimg'imi keltirmabdiman. Qarislar, mana bu vaqtning yuziga yop quluqnimi olmay kelganimni. Ata, hammin to'liqlab beraman. Men xo'shinlarimizning kuyimi bor demoqchidim. O'zlarini quruq gaplar deb atqinim yo'q. O'zlarining oilalardan bir narsani oyab o'ltirmaydiganliklarini men bilmamdim. O'z odam emasmi? Qoidalarni surishtirib ketmasakmi bo'ladi? Kaslar, balani qo'yib, oilalarni yo'lislar. Maramxon so'zligash tuxumlarni chiniga chiqib aralashtirgandan keyin oxasiga tashshi surdi. Jamilxon Maramxonga yordamlashib ochisining belini tuxum surilgan xasi bilan ching tangdi. Andin Maramxon bilan ochisiga boshqadan qoida bo'yicha yo'qlab keldiganligini aytib, ular bilan xo'shlashdi.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.